benden yosmadır canım canım. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten, gel canım gel aman, tek

0: Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Alkışlarla birlikte yepyeni güzel bir günde, cuma gününde sizlerle birlikte ve haftanın son gününde sizlerle birlikte. Sürprizimle birlikte. Geldi. Aynı saatte, senin Sezer'in dediği gibi, aynı saatinde, aynı günde, cuma gününde. Kim yanımda? Tabii ki Nedim. Günaydınlar Nedim, hoş geldin.
1: Günaydınlar abim, hoş bulduk. Cümleten günaydınlar.
0: Hepinize çok çok günaydınlar, çok çok poli poli kalimera. Good morning'ler, good morning. Doğru mu? Sen öyle değil mi?
1: Gayet doğru. Good morning. Evet.
0: Good morning. Good morning. Efendim cuma günü bugün. Yine konuşulacak çok konumuz var. Yine müzikler var. Yine sizin istedikleriniz var. Yemek tarifleri var. Bugün ne günlerden? Bugün 7 Ağustos cuma günü. Duyurmamız gereken duyurularımız var. Ketenlik festivalleri var. Ağustos'un birinden itibaren başlayan indirimler var. Sponsorlarımızı tanıtacağız, konuşacağız. Günaydın mesajlarınızı alacağız. Tekrar tekrar hepinize günaydınlar.
1: Evet Ayşem abi.
0: Söyle canım. Sen buradan ayrılıyorsun.
1: Evet evet, ben yani ayrılıyorum.
0: Onu sen duyuyorsun. Evet. Ben duymuyorum çünkü. Tamam.
1: Bu son iki gün yoktum ya. Çok güzel geri dönüşler yaptım ben. Yani bana çok güzel geri dönüşler yapmaya başladı.
0: Evet.
1: Her gittiğim yerde evet. O konuşan sen misin be ya? Böyle tanımayan diye sordu tabii. Kimisi Haşim birdi, şimdi iki oldu dediler. Ben de ne diyeyim?
0: Yani, pazartesi program seni söylüyorum. Pazartesi yokum ben, biliyorsun.
1: Sen gidiyorsun yani.
0: Ben izinde çıkıyorum bir günlük. Sen
1: bir günlük.
0: Sen yani buradasın. Pazartesi programdasın. Ona göre ayarla kendini. Hadi tabii tabii.
2: Tamam.
1: Evet. Dün mesela tamirhaneye gittim. Küçük bir işim vardı.
0: Evet.
1: Orada Bertan ile Ercan abimle beraber biraz sohbet ettik. Onlar da dinlemişler anlaşılan. Tabii.
0: Bana da kaç kişi sordu. Dün dinledin, Nedim gelecek mi, Nedim nerede,
1: evet,
0: nerede diye. Bir sürü mesajlar geldi. Nedim burada.
1: Evet.
0: Bugün yine konumuz kim var biliyorsun tabii ki. Cuma günleri.
1: Cuma günleri Sezer.
0: Sezer Bey.
1: Tabii.
0: Sezer.
1: Mübarek günde mübarek adam.
0: Çok be, çok mübarek. Sezer'im günaydınlar. Stuttgart günaydın. İngiltere günaydın. Çanakkale günaydın. Konya, Çumra günaydın. Belçika günaydın. Belçika'dan dün şeyle de biraz bağlantıya geçtik. İspanyol dinleyicimiz var ya. Neydi adı? Hatta yazmıştım unutmayın diğer bir yerlere ama. Söz uçar yazısı
1: ne
0: kalırdı.
1: Neydi o ya? Geranimo muydu?
0: Geranimo muydu? Cabbar Geranimo muydu? Öyle bir şey.
1: Şeydi,
0: öyle bir şeylerdi.
1: Onunla bağlantıya mı geçtiniz?
0: Onun yanında çalışan arkadaşlar var ya, Türkiye'ler onlar. Onlar demiş selamı var size diyor.
1: Evet.
0: Ben de sorduğumda hemen dinliyorlarmış. Mesaj gönderdiler böyle. Dün soru şeydi, erkekler ağlar mı diye. Onlara yorum da yaptılar. Geçen günkü soru, pardon.
1: Evet.
0: Buyur Nedim.
1: Evet, bugün şimdi neler var abi? Sırada...
0: Bir mesajlar var, şeyin gönderdi, Gökhan'ın gönderdi bir mesaj var. Bir de Raif Ahmet her zaman gönderiyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Günaydın bütün Kral FM, hayırlı cumalar olsun. Bütün Kral FM dinleyenlerine hayırlı cumalar Aşim Agan demiş. Raif hep gönderiyor, her zaman dinliyor zaten o.
1: Günaydın Raif abicim, günaydın.
0: Günaydın.
1: Hayırlı cumalar cümleten, evet.
0: O da Almanya'da. Recep Bacanam geldi bak hemencik. Günaydın muhteşem ikili.
1: Bak kurşun gibi maşallah.
0: Zehir be, tüm Kral FM ailesine selamlar. Bacanam günaydın. Çok çok teşekkür ederiz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. İyi hafta sonlarını şeyce söyle, Almanca söyle.
1: Schönes Wochenende.
0: Yani evet. Şey diyoruz ya, Salotakireko
1: evet,
0: falan böyle.
1: Schönes Wochenende.
0: Yes. Güray, kalimeranız bol olsun. Teşekkürler Güraycığım, sağ olasın. Okay. Günaydın, teşekkürler. Güray, sen de bu hafta yola çıkıyorsun galiba. Bize bir yazarsan iyi olur.
1: Güray nereden yola çıkıyor? O da Almanya'dan.
0: Almanya'dan yola çıkıyor. Evet, bizim köyde Güray kendisi. Gökhan'ıma.
1: Evet Gökhan'ım günaydınlar. Gökhan Pile. Vay maşallah. Fotoğraf atmış değil mi?
0: Fotoğraf atmış.
1: Çok Gökhan'ın güzel.
0: Kardeşim
1: Gökhan'ım günaydınlar.
0: Gökhan'cığım günaydın canım. Bak Nedim abin de günaydın diyor. Hepinize tekrar tekrar günaydınlar. Ve efendim bir şarkıyla böyle açılışımızı yapalım.
1: Evet, bir
0: hadi
1: o sırada
0: şeytan geri bizi işimizi ilerle.
1: Evet.
0: Hadi canım.
1: İnşallah o sırada bizim kahveler de gelir. Biraz sesimiz de açılmış olur.
0: Yani gelsin dedim ya sen.
1: Böyle çalışan eksik yani dizelsiz olmuyor yani.
0: Olmuyor. Gaz koymamız lazım bizim
1: evet.
0: Dedim.
1: Başka türlü broz almıyor.
0: Alacağız.

arabacı. Dur binelim sür gidelim Tarabya'ya iki kadeh. Parlatalım yıldızları saya saya. Eğlenelim gülelim bu gece doya doya.

0: Hazırız ne demin? Gökhan'ıma...
1: Gökhan'ım günaydınlar.
0: Onu her zaman sen ayarla, sesimizi bastırmasın.
1: Okay. Gökhan'ım çok iyi gördüm seni maşallah.
0: Zehir gibi.
1: İnşallah Gökhan. Yakından da görüşeceğiz.
0: Zehir gibi Gökhan'ım.
1: Abi dün çok komik bir olay yaşadım. Ha, şöyle. Doktora bir kağıt eksikti. Bir kağıt almak zorundaydım. Tamam. Doktora kadar uğradım. Tabii orada yaşlı bir amca vardı. İsmi neydi? Selahattin amcaydı galiba. Biraz sohbet ettik. Senin bırak çocuk diyor. Sesin bir yerden bana tanıdık gibi. Sen şu Kral FM'i neydi diyor. Orada diyor seni duyduk galiba diyor. Onu o çocuk sesine çok benziyor zaten. Demedim ama sen de diyor çağır ne konuşuyorsun ha diyor. Haşim abim bir sen iki diyor. O değil misin sen dedi. Evet amca dedim o benim dedim işte biraz sohbet ettik. Diyorum ya çok iyi dönüşler böyle
0: İnşallah.
1: Alıyorum. Biraz da komik oluyor.
0: Evet. Diyor dinleyiciler böyle bazen bana diyorlar sen misin o öten car diyor kapçı kazdı falan gibi.
1: Aynen.
0: Öyle.
1: Evet. Evet, Oya Remzi yazmış. Allah'ım bana nasip olmayacak şeyleri hayal ettirme. Evet. Benim için hayırlı olmayan şeylerin peşinden koşturma. Beni sevmeyecek olanı bana sevdirme. Bana öyle yarınlar nasip et ki dün de ne gönlüm ne de gözüm kalsın. Hayırlı cumalar, günaydın, kolay gelsin ikinize de. Çok çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler
1: çok güzel
0: kardeşim.
1: Mesajlar bunlar. Hayırlı
0: sağ
1: cumalar.
0: Diğer mesajlara da bak Güray. Perşembe günü yola çıkıyormuş. Güray bir de nereden, Almanya'nın neresinden çıktığını bir yaz bakalım. Nedim'e yakın mısın, değil misin?
1: Evet.
0: Sen oku mesajı.
1: Tamam ben devam okuyorum. Günaydın Haşim abim ve dostum. Hayırlı programlar, iyi cumalar. Akay yazmış. Günaydınlar Akay. Akay'ım. Hayırlı cumalar.
0: Günaydınlar Akay'cığım. Günaydın kardeşim.
1: Evet.
0: Kolay gelsin.
1: Akay da şu an Koyunköy'de bulunuyor. Bak. Zalambalara denk gelmiş. Fotoğraf göndermiş.
0: Yolda cindiyor bize. Evet. Kemeri taktın mı? Zoni takılık mı Akay? Çok yazıyor Allah'a evet. Bak bilesin.
1: Belki Çilingir yazmış. Günaydın, günaydın. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Herkes çıktı. Hayırlı cumalar.
0: Teşekkürler Berket'im. Dün Berket buradaydı. Fotoğraf falan paylaşacağım.
1: Ziyarete geldi.
0: Kartı diğer kezler vardı ya.
1: Evet.
0: Hani kombineler. Hem onları evet. Almaya geldi hem tatlı getirmiş. Akşam o tatların yarısını da yedim.
1: Mesut geldi mi? Mesut daha gelemedi.
0: Gelemedi biliyorsun.
1: Mesut sıkıntıda şu an.
0: Acısı. Onun kartı hazır.
1: Streste.
0: Kartı evet. Diğer kezler hemen hemen verdik. İki kişi kaldı. Bir ay önce dağıtıyordum. Dinlemiştin seni küçük yarışmalarla.
1: Evet.
0: 2026-2007 AUX. Okey. Var, mesajlar var mı daha ne demeyim?
1: Evet
0: bakayım
1: var canım. Abi devam ediyorum. Taktım abi diyor Akay. Yani Zoni takmış.
0: Zoni takılmış evet. 300 euro mu ne kadar? Vallahi bilmiyorum. İstersen takma sonra takarlar çocuğum ona göre. Yani.
1: Hala yazdı. Halacığım günaydınlar. Ya, günaydınlar abiler yazdı.
0: Yandık.
1: Abiler mi? Estağfurullah.
0: Yandık. Estağfurullah halacığım nasıl? Günaydın benim halam.
1: Halacığım ellerinden öperim. İrfan Konde yazmış. Günaydın muhteşem ikili mükemmel bir hafta sonu diliyorum. Good morning, wunderschön team. Ich bin auch aus Karachanla. Wünsche ich einen wunderschönen Wochenende.
0: Ja, schön, das meine auch.
1: Vielen Dank, Irfan Konde.
0: Danke, Irfan Konde. İrfan abi büyük bizde.
1: Telefonun çalıyor, bitişiyor.
0: Oh, tamam. Okay. Sen bir şarkı arası ver.
1: Tamam.
0: Nedim'im.

0: Bir tane. Oku bakalım şöyle toplu mesajlar bayağı bir biriktiler. Nedim'im oku bakalım canım sen onları.
1: Evet.
0: Verdim bir dakika öncesinde.
1: Evet, şurada. Telefonlar gelmeye başladı. Günaydın Haşim abime diyor. Nedim arkadaşıma herkese selamlar kolay gelsin. Raif İmam'dan.
0: Raif İmam.
1: Günaydınlar kolay gelsin. Evet.
0: Günaydın Raif'im. Günaydın canım.
1: Yine motorların başında. Söküyor, takıyor, ediyor. Adam uğraşıyor.
0: Timur orada. Cüneyt'e de çok çok selamlar. Cüneyt Dinkler'den tanırsın.
1: Evet tanırım. Evet. Evet. Cümleten günaydınlar. Arkadaşlar kolay gelsin.
0: Kolay gelsin. Alf erkekler kurtlarım benim. Evet. Çekirgelerim benim.
1: Hüseyin Banderas fotoğraflar gönderiyor. Günaydınlar, hayırlı cumalar. Nasılsın da iyi misin demiş.
0: Daha
1: güzel
0: iyi,
1: mesaj göndermiş, normal
0: çok
1: mesaj.
0: Bu şey böyle açılış iyi gönderiyor. Sonra abartıyor.
1: Herhalde biraz. O da sabahlar böyle ısınana kadar biraz zaman alıyor onda da.
0: O evet. Şey sabahleyin biraz kahve içmeden gelin, bize gelemiyoruz dedin.
1: Evet, o da bizden yani. Güzel. Yine yolda Banderas. Geziyor, tozuyor. Maşallah. Güzel. Günaydınlar. Yakup Delioğlu. Evet.
0: Yakup abim. Günaydın Yakup abim. Falan bahsettim tersimiz.
1: Evet.
0: Bütün esnafımıza da günaydınlar. İyi bir hafta sonu olsun. Kazançlı bir hafta sonu olsun esnafımız için.
1: Gökçelerdeydi değil mi?
0: Dükkanı burada. Gökçelerden evet. Yakup abim. Evet. Evet.
1: Günaydınlar Yakup abi. Evet devam. Derya Arnavut göndermiş. Günaydın Haşim abi. Günaydın Nedim. Herkese iyi hafta sonları ve iyi tatiller diliyorum. Tatil sırası bana da geldi. Dinlenip daha güçlü geri dönmek dileğiyle.
0: Deryacığım teşekkür ederiz. Sana da iyi tatiller diliyoruz. Yaz bakalım hadi kimse duymadan. Nereye gideceksin kız? Sor bakalım nereye gideceksin?
1: Nerelere gideceksin?
0: Gidecek mi? Gidecek mi? Gitti mi?
1: Evet. Güray yazmış. Güray Çilingir. Stuttgart. Ne diyor? Bankanından yola çık çamaşırım abi. Stuttgart bana çok uzak abi. Stuttgart bana 520 kilometre.
0: Oo uzak.
1: Evet. En son düğüne gitmiştim orada Yasin'le bir araya geldi.
0: Evet.
1: Baya uzak abi.
0: Uzak. Evet. İnşallah. Hayırlı yolculuklar Güray'ım.
1: Bakın Almanya'nın Mercedesçiler ve BMW'ciler kavgasının başkenti diyor Haşim abi.
0: Öyle mi? Öyle mi?
1: Şimdi Stuttgart'ta Mercedes fabrikası, Porsche fabrikası bildiğim kadarıyla.
0: Münih'te de BMW var. Sıramalı
1: evet,
0: orada.
1: Evet. Okey. İlker abinin olduğu yerde.
0: Ne de bir şeyin neresi? Sanayi bölgesi. Düsseldorf mu Almanya'nın en yoğun olduğu sanayi bölgesi?
1: Ya birçok bölgesi yoğun aslında ama yani Düsseldorf bir o kadar yoğun. Çok anılık bölgelerden bir tanesi.
0: Öyle
1: yani şimdi Almanya'ya gidiyorum dediğinde genelleme oluyor. Düsseldorf'a dediğinde bilmeyen yok yani. Almanya'ya gitmemiş olanlar dahi biliyor tanıyor.
0: Çünkü ben Düsseldorf'a gittim birkaç kere orada arkadaşlarla konuştuğumuzda burası şey dedi yani Almanya'nın kalbi gibi şey, sanayi bölgesi.
1: Bir nevi öyle. Evet.
0: Tamam. Devam et. Hızlıca mesajları okuyalım.
1: Evet. Hüseyin Banderas ısınıyorum diyor. Isındıktan sonra yağdıracağım. İkinize de hoş geldin. Gene programa deli bozuk diyor.
0: Karabela.
1: Yağdıracağımış bize. Erol Besimoğlu günaydın. Erol abinin hayırlı cumalar demiş.
0: Günaydın Erol abicim. Ertuğrul abi günaydınlar. Gülten ablam günaydın.
1: Cümleten günaydınlar. Hayırlı cumalar. Şöyle buradan bitti herhalde. Şurayı geçiyorum. İrfan Konde. Evet. Allah der ki sabret ben seninleyim. Şükret bereketini arttırayım. Tevekkül et yolunu açayım. Dua et kalbini ferahlatayım. Bana güven seni kimseye muhtaç etmeyeyim. Cumanız mübarek olsun. Evet. Cümleten hayırlı cumalar İrfan Konde. Abi Ali Milayimoğlu, kalbi temiz, gönlü bonkör abim günaydınlar, hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Kurdum günaydınlar bakalım, kolay gelsin.
1: Merak ediyorum, ne bonkörlüğünü görmüş acaba?
0: Yani biliyor. Ali Bey.
1: Evet, aktarılan mesajlar bunlar.
0: Bir ona bir bakayım.
1: Onlar ben. Sen bir bak abi.
0: Dur ben bir bakayım. Evet. Sen bu arada
1: ben de kendi olacak. Mesajlarıma falan bakayım.
0: Günaydın Haşim, ben Nedim. İyi yayınlar. Ciğermo heyecanla sizi bekliyor. Canlı yayın olabilir diyor. Bakacağız ona abicim. Yetişebilirsek dün dedik yapabiliriz diyene ama bugün yine birazcık yoğunuz. Biz mesajlarınızı tabii ki bekliyoruz. Sen istersen normal benim telefon numarasını vereyim sana. Oradan da yollayabilirsin. Belçika'dan.
1: Evet. Bu Belçika'dan. Sefer Belçika'dan. Evet, evet.
0: Belçika'dan. Ciğermo orada ya. Orada çalışıyor yani. Ciğermo.
1: İspanyoldu kendisi değil mi?
0: Evet. He. Ama biz Belçika'da çalışıyor. Ciğermo günaydın. Buenos dias.
1: Buenos dias yani.
0: Buenos evet. dias diyelim. İsmet abiye de günaydınlar.
1: Bana da mesajlar gelmeye başladı bu arada.
0: Tamam.
1: Sarfozum Emrah'tan. Alemu mangoso diyor. Papamakça yazıyor adam.
0: Dobro
1: utro Xarfe. Dobro utro. Kader abotiti. Πίσι μου. Μπιάς μπακαλό, ξέρω τι κάνετε, βάφετε, τι κάνετε, σοβαδίζετε, πού είστε. Χαθήκαμε.
0: Çok dilli program yapıyoruz dedin. Her dil var. Sıram yazmış. Günaydın. Muhteşem ikili sarı mikrofonun efendileri. Ya müziklerin efendisin bu bayağı.
1: İlker abi ne güzel yazmış yine. Abicim günaydınlar, hayırlı cumalar. İnşallah ilk fırsatta bir ara gelip tanışacağız. Yakından tanışacağız inşallah.
0: Günaydın Sıracım. Rüdberg en çok endüstri olan bölge. Yani bizim burası. Ruh Gebet. Ben galiba ağlamla konuşmuştum onu evet. Nasıl okunuyor ben dedim bu?
1: Ruh Gebet diyor.
0: Ruh Gebet.
1: En çok bir saniye bir bakayım. En çok endüstrisi olan bölge yani bizim burası. Evet doğru.
0: Evet.
1: Ama en çok kalabalık, yani en çok insan olan bölge de bizim bölgelerden bir tanesi. Yani bizim oraya pek gelen de memnun olmuyor, öyle diyeyim yani.
0: İnsan olarak
1: çok kalabalık. Aşırı insan var, çok kalabalık.
0: Okey. Poli poli kalemare, dobro utro, guten morgen, banzlı Osman agam. Günaydınlar Osman agam. Dün şarkılarda bayağı eşlik etti. Şeyde, Almanya'da işte çalışırken Efe Türkler'inde bayağı bir oynadı. Ben hızlıca bir mesajları okuyayım. Çünkü Sezer yarışmaya katılırsak büyük ihtimalle biz. Dün mü gönderdim bunu Sezer'e mi? Ha, gece göndermiş, okey. Ömer günaydınlar Londra. Şöyle hemen bir bakalım Messenger'dan mesajlarınıza da. Şevket günaydınlar muhteşem Dio yazmış. Kırcal'de. Şevket'im günaydın.
1: Günaydınlar
0: güzel,
1: abi.
0: Evet, güzel bir hafta sonu diliyorum. Celalettin Agam yazmış. Günaydınlar, günaydınlar. Hayırlı yayınlar sizlere de, bana da kolay gelsin. Hayırdır Celalettin Agacığım? Ne işle meşgulsün? Sana da kolay gelsin.
1: Hadi be Celalettin abicim. Neredesin sen ya? Bir araya gelemedik ya. Bak Almanya'dan geldim, bir türlü bir araya gelemedim. Ama gelmenle tıraş olman bir oldu bak. Çok da yakışıklı olmuşum
0: yakışıklı
1: maşallah.
0: Yakışıklı be. Ya, bunlar eski
1: adam
0: kurtlar.
1: Adam eski kurtlar. Bak. Bir de var ya o beyaz saçlar çok karizmatik
0: yapıyor.
1: Vallahi
0: yani, onu diyeceğim. Bak,
1: hani bak böyle biliyorsun. Bir yaşını göstermiyor. Biliyorsun iki saçını boyatan var yani. Sırf beyaz olsun diye boyatan var. Onun maşallah çok karizmatik.
0: Celalettin Agam orijinal.
1: Orijinal evet. Orijinal maşallah böyle. Var.
0: Bak adam kaptan bir. Bir de eski kurtlardan.
1: Evet. Evet.
0: Hepsi toplanmış, karizmaya toplanmış hepsi. Nedim keşke benim buradan geçseydin, yapılacak işler vardı. Aa. Celalettin Agam adam tatile geldi.
1: Sen söyle abim, her zaman. Her zaman. Sabah Karaçanlar'dan geçtim bu arada.
0: Ha. Arabaya bir şey mi yaptıracak acaba? Ne yapacak? program mı yükleyecek? Ne yapacak acaba? Okey Nedim, şöyle bir ben sponsorlara bir bakayım. Hemencik tamam. Pericom efendim. Pericom'da Ağustos ayından itibaren şok indirimler başladı. Mangallarda %30 indirim. Kristal ve porselenlerde %40 indirim. Diğer ürünlerde %50 indirimler var. Yarı yarı indirimler. Hem Pericom'da istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarınızın dekorasyonunda önemli rol oynuyor. Pericom, Seden ve Perihan, hayırlı işler diliyoruz. Pericom'a indirimleri takip edebilirsiniz. Pericom yazıyorsunuz sosyal medyada. Ve Ola Yatospiti Perihom. Master Travel, Master Travel Tempo Turizm'in her gün Tempo Turizm'de çalışıyor. Her gün İstanbul'a 20 euro efendim, yanlış duymadınız. Tempo Turizm Master Travel. Profesyonel deneyim ve tecrübeyle Master Travel Panagi Çaldar 19'da yeni mekanında Gümülcüne Sokağı'nda 3 milyon oteli anında rezervasyon, ekonomik paketler, balayı paketleri, bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini ve daha birçok hizmetini sosyal medyada takip ederek kaçırmayın derim. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyaları kaçırmayın. Sosyal medyada da Master Travel yazın bakalım. Dedim, var mı mesajın?
1: Abi şöyle aktarmak istediğim şey var.
0: Evet.
1: Pazarda denk geldiler bana. Yasin'i gördüm. Ailesiyle beraber. Evet evet.
0: Ha.
1: Park etmiştim. Ben dedim ya çocukla doktordan bir kağıt almam lazımdı. Beni gördü. Ya dedim sen burada ne yapıyorsun diyor. Haşim abi seni stüdyoya bekliyor diyor.
0: Yasin mi diyor?
1: Evet. Bir de bir an önce bir ay gelip kahve içmemiz lazım dedi.
0: De gelsin de burası seni içeriz burada.
1: Arabayı aldım, yola çıkacağım. Tak baktım Şaban abiye denk geldi. Şaban abi direkt yol ortasında önümü kesti. Ya abi diyor trafiği alt üst ettik dedim. Bir şey olmaz diyor, sen iki dakika bir dur diyor.
0: Golden Glass mı?
1: Evet evet. Sağ olsun. Diyorum ya çok iyi dönüşler oluyor. Tabii çok güzel konuşmalar oluyor. Tanıyan tanımayan soruyor. Sesimden tanıyan oluyor.
0: Tabii güzel şeyler bunlar
1: böyle. O şekilde tabii.
0: Yani ben sana güzel söyledim yani ilk başlarda bile çok böyle tecrübeli gibi girdin olaya. Pazartesi yalnızsın yalnız bak ona göre.
1: Ya daha neler.
0: Pazartesi mikrofon sende. Günaydın krallar, hayırlı cumalar demiş Erkut Çilingir. Erkut diğer günler hayırsız mı? Bir yaz bakayım bana. Şarkı arası, reklamlar yapacağız. Reklamlardan sonra evet, tekrar görüşürüz.

Çok güzel fotoğraflar bunlar. Çok güzel fotoğraflar Xerfeciğim. Maşallah. Hep beraber bir arada yine güzel güzel kareler göndermeye başladık Xerfozum. Xerfe İmran neredesiniz? Şahin'de diyor Xerfeciğim. Evet. Βέβαια, καθαρό αεράκι, βουνό, φύση, ζωντάνια, μια χαρά είστε εκεί πέρα. Ne iş yapıyorsunuz? Ne, tam olarak ne üzerinde? Sıva, boya, ne oluyor orada? Maşallah hep beraber, ne güzel ya.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
6: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi.

0: Banderas yolunu şaşırmış. Ya, 30 kilometre gideceği yoldan çıkayım derken bu sefer otoban şaştı.
1: İnşallah Londra'ya kadar çıkarsın. Londra'ya gidersin inşallah.
0: O 30 oldu 86. Artık Allah ne verdiyse gidersin Banderas.
1: Günaydın. Kalimera demiş. Reha'dayım. Günaydın dayıcım. Günaydın. Ben aşk çekmesine gittim. Aşk Tepesi'ne yazacakmış herhalde. Demek ki doğru. Aşk Tepesi'ne.
0: Evet, demek ki doğru okuduk. Evet. Evet.
1: Festival orada olacak bu akşam ve yarın akşam.
0: Evet. Güzel. Çocuklar şimdiden tebrik ediyoruz bu güzel organizasyon için. Bunlar çok birlik beraberlik gerektiren şeyler. Kesinlikle bunu gösteriyor zaten.
1: Okey. Bir tane daha sponsorum ben okuyayım dedim müsaadenle. Yasıköy'e çok yakında yepyeni bir fotoğraf stüdyosu geliyor. Muse Studio çok yakında sizlerle ve büyük açılışını harika hediyelerle kutluyor. Bunu da kaçırmayın. Sedef günaydın. Yasıköy günaydınlar.
0: Günaydınlar, günaydınlar.
1: Açılış çekilişinde kazanabileceğiniz hediyeler çift dış mekan fotoğraf çekimi, çiftler, nişanlar ve evlenecek olanlar için hamilelik ve yeni doğan çekimi, çocuk fotoğraf çekimi katılmak çok kolay. Instagram'da takip ediyorsunuz. Mus hesabında şöyle yazılıyor. MUSESTUDIO. Alt çizgi CR olarak daha sonra çekiliş gönderisini beğenin ve yorumları iki arkadaşınızı da etiketleyin. Yukarıda saydığımız hediyeleri de kazanma şansınız olsun. Son katılım tarihi bugün. Şansınızı kaçırmayın. Mus Stüdyo çok yakında Yasıköy'de. Sedef kolay gelsin.
0: Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet.
1: Nedim demiş ki Raif Nedim demiş. Nedim Raif demiş. Şaşırdım ben de. Evet, zaten tamam. Şaşırdım. Eğer deseydin haftaya yok bir gün kaçak yapacağım şaşardım. Kaçak yok, program var. Ama Nedim olacak.
0: Estağfurullah.
1: Yani. Pazartesi günü Nedim. Erkut yazmış. Celalettin Agam bekliyorum demiş. Şevket Veli Bulgaristan. Abi bu akşam Türkiye yolcusuyum. Kısmetse kuzenin düğününe, yoksa gelirdim keten diye. Şevket, iyi yolculuklar diliyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Ne tarafa? Türkiye'nin neresine gideceksin? Müsaitsen bir yaz. Bu da işte gördük. Klasik bizim. Seni yere batmasın Banderas. Mesajın falan yoksa hemen bir şarkı arası verebiliriz.
0: Tamam, bir şarkı arası verelim.

0: Celahattin abicim göndermiş değil mi?
1: Daha göndermemiş. Yazıyor şimdi Celahattin abi. Dur bakalım yazsın. Efendim Village Market, Seloro Gökçeler'de süpermarkette kazançlı alışverişin ve çok uygun fiyatların yeni adresi, cüzdanınızın dostu, A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler. Hepsi Village Market, Seloro'da evlerinize servis de var biliyorsunuz artık. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde evlerinize siparişlerinizi getiriyor. Village Market, meşhur Alman ürünleri DM. Village Market'te ayrıca rent-a-car hizmeti de bulabilirsiniz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın çünkü onlar da sürpriz kampanyalarını hemen hemen her gün Instagram'da yüklüyorlar sayfalarına. Village Market seller olarak takip edin.

0: Sezer. Geldin mi bakalım, hadi günaydın yazmış, cevapla mesajlara cevap da vermemiş. Buraya bakın demiş. Oğlum ne zaman gönderdin, hiç görmedim. Akşam bayağı bir misafirin falan vardı.
1: Sezer'im günaydın abi ya. Günaydınlar, dobro otro. İştesin herhalde, kolay gelsin bu arada. Bakalım ne göndermiş? Sen neresini kaçırmışsın abi?
0: Vallahi akşam bunu göndermiş herhalde size. Abi. Nereden geliyormuş be Sezer'im? Marmara kelimesinin kökeni. Bakmadım ben sonuna kadar, takip edemedim. Kusura bakma. Sen hazırsın. 11.30 iyi mi senin için, uygun mu canlı yayın için? Bir hafta toplantısını yapalım bakalım, bir değerlendirelim hafta nasıl geçti diye. 11.30 reklamlarından sonra tabii sana da uyarsa. Çalışıyor ya.
1: Çalışıyor. Evet.
0: Ona da uyarsa.
1: Sürekli yollarda değil mi?
0: Yollarda. Evet. Ondan sonra Sezer'i alabiliriz.
1: Sezer'im sen açmam, aldırma. O mesajı görüyor, görmüyor. Bende de oluyor öyle şeyler. Gönderiyorum, adam 3 saat sonra yazıyor. Bazen diğer günü yazıyor.
0: Ne yapayım be ya? Ne yapayım? Yoğunum ben be ya. Fagan Hacı, günaydınlar bakalım Yusuf'um. Günaydın. Enişteler ne yaparsınız demiş.
1: Fagan Hacı günaydın. Günaydın Yusuf abicim.
0: Yusuf böyle. Fagan Hacı Yusuf abicim.
1: Yusuf abim var ya, kaza götürüyor. Böyle götürüyor. Artık bu şekilde Almanya'ya gider yani.
0: Gidecek. Günaydınlar Hasan. Günaydın Gençerli köyünden. Günaydınlar Tanju kardeşimle beraber. Kolay gelsin bakalım çocuklar. Kolay gelsin.
1: Günaydınlar, kolay gelsin.
0: Günaydın Hasan'ım. Var mı sende mesajlar? Bir bak istersen.
1: Bende yok.
0: Tamam. Mermermiş. Tamam, mermer işte oğlum. Ha, Marmara oradan geliyor, mermerden. Mermer. Aslında Marmara Yunanca bir kelime. Bilesin.
1: Marmara, evet.
0: Marmara. Evet. O bölgenin ismi mermerden. 11.30 tamam. Geçen gün biri veren kurtlar dedi, o iyiydi. Hoşuna gidiyor böyle şeyler değil mi? He? Böyle şeyler hoşuna gidiyor. Veren kurt. Konuşacağız bunları canlı yayında. Tamam oğlum, veranladık yani. Makineler burada veranlıyor. Demir veranlıyor. Biz mi veranlamayacağız? Veren kurt babak. Hoşuna gitmiş dedim, görüyor musun?
1: Her şeyin bir zamanı var tabi.
0: Yani biz zamanında genç kurttuk oğlum, şimdi sen de ver anlayacaksın, merak etme Sezer'im.
1: Zamanla o da gidecek tabi. O hele bir evlensin.
0: Yunus Pingal yazdı Nedim'im. Günaydınlar, bugün günlerden Ketenli Gençlik Festivali. Evet Yunus, biz sabah sabah okuduk. Bugün son gün, okuyacağız tabi onları da. Teşekkürler, tekrar tebrik ederim. Başarılar diliyorum Yunus Pingal. Otoban buradan direkt Almanya'ya açacağım demiş. Dün. Doğru.
1: Yapar. Yusuf abim yapar.
0: Yusuf yapar. Fakat neyse. Dere tepe için nehir mehir tanımaz, yapar vallahi.
1: Yapar. Helal olsun gerçekten.
0: Var mı bir şey sende Nedim'im?
1: Halamı es geçtin yalnız, gördüm.
0: O sesli mesaj gönderdi, sonra dinleyeceğim, evet, onu şarkı tamam. Arasında.
1: Tamam.
0: Abin Drive Şaban Bandak. Yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu artık Avin Drive ile Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında Kikliko'da. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in o meşhur tezcak odun kömürlerini bulabilirsiniz. Çok yakın zamanda Mikel kahvesiyle de hizmetinizde olacak. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile de Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşlerimiz, ağalarımız, dayılarımız orada. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin, Elin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan. Aslıcığım günaydınlar. Bu arada günaydın diliyorum sana. Şarkı arası yapalım mı? Nedim, ne dersin?
1: Olur abi.

0: Gördüm kardeşim, Ömer geldi Londra'dan. Ben okuyorum hemen Ömer'in mesajını. Günaydın kardeşim, iyi sabahlar, hayırlı cumalar. Sana Nedim kardeşime de kolay gelsin, iyi çalışmalar demiş Ömer Londra'dan. Şöyle güzel bir gönderi de paylaşmış bizimle. İyi ki varsın diyebildiklerimiz bize hayatın verdiği en güzel hediyedir. Bugün de benden olsun, bugün de bende olsun. Günün sorusu, hayatınızda iyi ki varsın diyebildiğiniz kaç kişi var?
1: Evet.
0: Aa, güzel soru.
1: İlk olarak günaydınlar. Kolay gelsin aynı şekilde. Çok çok teşekkür ederiz. Hayırlı cumalar. Ömer abi nereden? Londra'dan yazıyordu değil mi? Evet. Çok anlamlı bir fotoğraf göndermiş yalnız.
0: Yani güzel bu, fotoğraf göndermiş. Evet. Günün sorusunu da o yapalım. Bugün Ömer'in, tamam. Ömer'den gelsin. Günün sorusu genelde dinleyicilerimden alıyorum ya.
1: Evet.
0: Hayatınızda iyi ki varsın diyebildiğiniz kaç kişi var? Mesela diyorsun ki iyi ki varsın be. Baban mı? Dostun mu? Arkadaşın mı?
1: Eşin mi? Dostun mu? Evet.
0: Kaç
1: evet,
0: kişi bunlar? Evet. Hasan Çarıkçı, günaydınlar Hasan'ım. Teşekkür ederim. Aa, bunlar şimdi Almanca yazmış.
1: Evet. Film dank diyor. Film dank Nedim ve zaten Zupa Team diyor. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Sizler diyor süper mükemmel bir şeysiniz yani, takımsınız diyor.
0: Danke İrfan'ım, danke, danke schön. Efkaristopoli, Filarako, Nasikala.
1: Ein großes Dankeschön von Herzen İrfan Konde. Çok çok teşekkür ederim abi.
0: Danke schön. Başka mesaj. Evet,
1: bana mesajlar gelmeye
0: evet,
1: başladı.
0: Oku.
1: Şöyle okuyayım. Selamlar arkadaşım Nedim, Sakumen Poli Agapi demiş Burhan Süleyman. Sakarkaya'dan.
0: Sakarka.
1: Bunlar benim arkadaşlar.
0: Lefko Petra.
1: Bunlar benim kurtlarım.
0: Eyvallah.
1: Evet. Bunlar.
0: Veran değil mi kurt?
1: Yok, bunlar genç, vahşi, yakışıklı kurtlar bunlar.
0: Auu.
1: Auu, hem de ne auu var ya.
0: Yakışıklı kurtlar, günaydın bakalım.
1: Evet, nam diğer John. Bu benim samimi arkadaşlarımdan. Yani bir nevi küçüklüğümüz dahi beraber geçmiştir. Beraber çok yıllar eskittik yani.
0: Eyvallah. Ömer'in dediği gibi iyi ki varsın dediğin arkadaşlarından birinde.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Bak Ömer çok
1: aynı zamanda
0: bir, evet.
1: Demin de sabah da yazan kuzenim Emrah da yani, o da. Yani i̇yi yıllarımız evet evet beraber geçti gerçekten. Yıllarımız gerçekten beraber geçti. Sağ olun. Mepoli aga please hakuma. Nasıl kala filmi? Nasıl kala?
0: Teşekkür ederiz, sağ olun. Esat Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, hayırlı cumalar, iyi yayınlar, iyi günler dayı demiş. Teşekkürler Esat'ım. Esat tatilin tadını çıkarıyor böyle. Devam ediyor tatilin. Bitişön diyor. İrfan yazmış.
1: O abi değil miydi koşu yapan,
0: evet,
1: abi? Evet. En son 6 kilometre koşmuştu. Her gün koşuyor değil mi?
0: Vallahi şeyde, tatilde bile koşuyor.
1: Helal olsun. Vallahi yani bu gerçekten kadar aktif kalmak. Bu...
0: Hem aktif hem disiplin isteyen,
1: evet,
0: şey.
1: Evet. Tabii, tabii.
0: Düşünsene. Tatile gelmişsin, hava sıcak. Ama o gene sporunu yapıyor.
1: Evet. Bravo. Helal olsun. Bravo. Gerçekten.
0: Helal olsun. Tüm aile seni dinliyoruz. İstek olur mu demiş İlker Sıracım. Olur tabii.
1: Evet, tabii ki de. İlker şey, İlker abi şey değil mi? Senin sıra.
0: Evet, evet, sıra.
1: İlker abi. Tabii, estağfurullah abi.
0: Bak Faganacı ne yazmış. Bak şimdi.
1: Ne diyor? Fazla avlamayın diyor, dişi kurtlar toplanacak etrafınıza.
0: Faganacı denk dur. Denk dur Faganacı.
1: Şimdi bana sesli mesaj verin. Ben bir dinleyeyim.
0: Tamam.
1: Sen o sırada.
0: Reklamların sırası, tamam, sırası geldi.
1: Hemen bir bakayım. Burhan arkadaşım, istek parça varsa hiç çekinme söyle. Tafyaron mu? Mepoli agapi. Ot sel. Ot sel. Ot sel paraya.

Mesut Sarfozum yazmış. Günaydınlar bakalım, kolay gelsin sizlere. Nasılsınız bakalım Sarfecim, günaydınlar. Seni en son sanırsam dün değil geçen gündü şeyde gördüm. Bizim Serafino'da gördüm. Bizim küçük oğlan Ahmet'le beraber ben İskeçe'ye doğru geçiyordum. Evet, inşallah bu akşam bir araya geleceğiz Allah'ın izniyle.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz

0: Gözde, Haşim'le renk katın. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent a Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent a Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
4: Dedemin var mı mesajların?
5: Evet, bir şöyle bir bakayım, evet. Bir saniye. Helal sana hızlı arkadaşım demiş Burhan arkadaşım benim. Evet. O John.
4: John.
5: John.
4: Evet. Aa, Ömer gönderdi. Biliyorsun bugünkü soruyu Ömer belirledi hayatınızda. İyi ki varsın diyebiliriz. Kaç kişi var diye. Cevap da yazmış Ömer. Benim iyi ki varsın diyebileceğim kardeşim Mustafa'm var. İyi ki var. Ayrıca görmeden sesini duyarak tanıdım. Haşim kardeşim sen de iyi ki varsın. Sizler de iyi ki varsınız. Ömer'im sen de iyi ki varsın. Çok da memnunum seni tanıdığıma. Ayrıca en kısa zamanda bu acı kahveden beraber içmek dileğiyle. İngiltere'nin acı kahvesinin fotoğrafını da göndermiş Ömer Ağam.
5: Şimdi Ömer abim sorusuna benim de bir cevabım, evet, olacak. Evet. Şöyle, çok ama çok sevdiğim bir abim var. Bizim orada Şefelin'de. Kendisi o da İskeçe'den buradan Almanya'ya taşındı. İsmi Fatih. Fatih abim bilmiyorum beni dinliyor mudur ama Remzi abimi dinliyordur. Onlar zaten akraba. O ona iletir eminim. Hatta bilgi geçmiştim ben yayına çıkacağım diye. Onun bana çok mükemmel bir sözü vardı. Bunu asla, gerçekten asla unutmam. Şöyle diyordu. Nedim, çok arkadaş, çok dost, gereksiz diyordu. Benim tabutumu taşıyacak kadar sıkı dostum olsun, bu bana yeter diyordu.
4: Aa, evet.
5: Yani bu gerçekten unutulmayacak sözlerden, evet, bir tanesi. Benim için bunu sonuna dek...
4: Şey diyen, çok fazla kalabalığa gerek yok. Evet. Samimi dostlarım olsun, yürekten, evet, dostlarım olsun dilerim. Eyvallah.
5: Fatih abicim dinliyorsan sana selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı cumalar diliyorum.
4: Aslıcığım hoş geldin, günaydın. Bak Aslı'nın fotoğrafa bak şimdi bak. Fincan güzel, yanında Mars'ı da almış böyle. Aslı'm afiyet olsun. Biraz dökmüşsün mü kahveyi Aslı, ne yapmışsın? Dur bakayım.
5: Olsun, bizde kahve dökülünce para alacaksın.
4: Aynen aynen, azıcık dökülmüş para gelecek sana. En kısa zamanda para geliyor Aslı'cığım sana. Ya bu hafta sonunda olabilir.
5: Evet, yakındır.
4: Teşekkür ederim. Evet, günaydın abi, iyi yayınlar, kolay gelsin, hayırlı cumalar demiş Aslı Alemoğlu. Teşekkürler Aslı'cığım.
5: Kahveyi sade içiyor anlaşılan.
4: Öyle mi?
5: Tatlı da yanında olunca genelde sade içiyor.
4: Evet öyle olur, sade olur, tatlıdan birleştirilerek böyle.
5: Evet.
4: Hadi bakalım, afiyet olsun Aslı'cığım.
5: Afiyet olsun, evet.
4: Tamam. Gökhan göndermiş, Haşim abi günaydın, hayırlı günün olsun, hayırlı cumalar diye demiş Gökhan Güven. Teşekkür ederim Gökhan'ım, sağ olasın. Ben de başka şimdilik bir mesaj şöyle bir bakıyorum. Sıracım bu arada şarkın hazır. Biraz sonra dinleteceğim sana ve ailen için. Recep Bacanam iyi ki varsın Haşim Kral demiş. Teşekkür. Sadeymiş kahve.
5: Sade, evet. Evet. Doğru bildik yani, değil mi?
4: Doğru, bak
5: evet.
4: Nedim doğru bildi Aslı'cığım. Sade kahve.
5: Yani genelde tatlı eşlik ettiğinde,
4: evet,
5: sade olur.
4: Ya lokum koyarsın böyle işte, evet, sade olan şeye ya da böyle çikolata koyulur.
5: Ama senin fincanlara ayrı bir şeyin var değil mi?
4: Var var, böyle çok hoşuma gidiyor fincanlar.
5: Fincan görünce bir
4: renkli renkli böyle. Gerçekten hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Bazı dinleyicilerin şeyi tutmuşlar. Ta böyle.

0: Çeyiz zamandan, çeyizinden, fincandan tutmuşlar. Onlar da fotoğraf gönderiyorlar arada.
1: Onlar zamanı gelecek antika şeyine geçecek.
0: Olabilir. Evet. Recep Bacanım, sen de iyi ki varsın. Sen bugün mü yola çıkıyordun ya da yarın mı çıkıyordun? Demiştin ya geleceğim diye. Sana da iyi yolculuklar diliyorum. Ben müsaaden hemen bir sponsorları okuyalım.
1: Tabii ki tabii. Şey
0: hazır orada. Gıda Fantazopoli efendim. Gıda Fantazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınızın vizyonunu geliştirmek istiyorsunuz. El becerilerini geliştirmek istiyorsunuz. Sosyal aktivitelerini mi? Gıda Fantazopoli Yaratıcı Etkinlik Merkezi ile mutlaka tanışın. Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde Kepin yanında. Deneyimli muallimleriyle dans, el işleri, robotik, jimnastik, oyun hamuruyla işler ve beceriler var. Deneyler var. Geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri var. Lego oyunlar var. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları var. Tiyatro oyunları, sinema gösterimleri, eğitici çizgi filmler. Gıda Fantazopoli'de Yaratıcı Etkinlik Merkezi'nde ESPA programı alan aileler için bedava. Ön kayıtlar zaten başladı. Soru sormak istiyorsanız, bilgi almak istiyorsanız 694-57-57-77 693-28-96-372 telefon numaraları. Facebook ve Instagram'da Gıda Fantazopoli olarak yazın. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor Gıda Fantazopoli. İyi bir hafta sonu diliyorum kendilerine. Bak kim o ne göndermiş dedim.
1: Bir bakayım.
0: Hadi bakalım oku mesajları da.
1: Günaydın Haşim abi, hayırlı cumalar demiş. Timur, evet.
0: Timur Boz. Timur'um günaydınlar kardeşim.
1: Timur'u tanıyorum. En son şeyde görmüştüm işte, çalışıyordu. Şu bizim Bertan Ercan abiyle.
0: Ha evet.
1: Orada bir ara, evet çalışıyordu. Oradan tanıyorum oğlanı. Evet.
0: Şimdi 3 milyona transfer oldu. 3 milyon avroya.
1: Hangi takıma?
0: Cüneyt takımına.
1: Ha, Cüneyt takımına evet. Günaydın Timur'um. Evet, kolay gelsin. Raif'le beraber şuraya baksana.
0: Dur bakayım fotoğrafı da bak. Bunlar da usta kurtlar.
1: Evet.
0: Usta kurtlar. Şaban günaydınlar. Ha günaydın arkadaşlar. Gümülcülerine selamlar. Aga Gürkan abime selam söyleyeyim mi? Aa hadi gene. Söyleme ya. Niye söylemeyeceksin? Gürkan abine selam. Nedim'in önüne niye kesmişsin sen? Bakan Bey Golden Glass'ım. Şaban'ım benim. Çocuğu korkutturmuşsun.
1: Serfozum Emrah çok güzel bir fotoğraf göndermiş. Cemil'le beraber. Nyakhara. Nerede öyle bir araya gelmişsiniz? Herhalde bir şeyler yiyip içmişsiniz anlaşılan. Bu akşamdan kalma bir fotoğraf görünüşe göre. Arkada ışıklar falan yanıyor. Gün batımı böyle. Ne güzel bir araya gelmişsiniz. Ah! Var mı keyfinize diyecek. Helal olsun.
0: Cenaze hizmetleri Serhun göndermiş. Günaydın Aşım abi, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Serhun'u da biraz sonra okuyacağız, tanıtacağız.
1: Serhun'um günaydınlar.
0: Edip şarkı arası yapalım mı? Bir Ebru Gündeş'i bir dinletelim dinleyicilerimize.
1: Tamam.
0: Selam dinliyor ailesiyle birlikte.

0: Mikrofonları açtım Nedim'in, mikrofonlar açık. Sarı mikrofonda ben, mavi mikrofonda Nedim. Çanakkale'den bir selamımız var. Altan orada bizi dinliyor Çanakkale'de Nedim'im. Aşım günaydınlar Çanakkale'den. Çok selamlar. İyi yayınlar diliyorum kardeşim. Nedim kardeşimize de selamlar, sevgiler. Güzel sohbetiniz için teşekkürler demiş Altan.
1: Canı gönülden teşekkür ederim. Günaydınlar, hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin.
0: Recep bacanım söyle söyle herkes bilsin sen bir tanesin demiş. Sağ ol be bacanım, abartma be, tamam bacanım be. Bu üsttekini anlayamadım yalnız bacanım, niye öyle dedin diyor. 52 senede hemen muhalefet ettin. Onu anlamadı Haşim, onu anlamadı bacanım. Bir daha yaz bakayım onu. Sesli mesaj varmış sende, varsa bir şey.
1: Evet. Sende mesajlar bir bakayım şöyle, evet.

0: Evet, Banderas göndermiş. Banderas beni bir yerden tanıyormuş. Hatta benim profilime girip biraz araştırmış. Orada benim kuzeni görmüş, teyzemin oğlunu. Ben seni diyor nereden bir türlü çıkartamıyordum. Nereden tanıyorum diye. Murat abimle fotoğrafımı görünce direkt kim olduğumu
1: Murat
0: anlamış.
1: Murat abinin tanıyor ki senin tanıyor.
0: Murat abimi tanıyormuş. Çok samimi bir arkadaşıymış. Evet. Olabilir Banderas tabii. Ben de seni görmüş olabilirim. Yani.
1: Karabela amel defterine de dikkat et bu aralar. Amel defterinin yapraklarını doldurma çocuğum.
0: Sen ne yaptın? Tekeri ne yaptın? Baktın mı? Hava kaçırmış mı? Fuit mi olmuş?
1: Fuit be ya. Fuit olmuştur kesin be ya. Cenaze hizmetleri Serkun Delioğlu Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere İskeçi'de Panagi Çaldar 69'da ve İnanı'da caminin karşısında. Efendim her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik fatura ve timologyalar, apodiksiler, hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı. Bu tür nakil işlerinde her türlü gerekli kağıt işlemlerinin halledilmesini ve cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu bu işlemleri yapıyor efendim. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeleri var. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde. Instagram ve Facebook'ta cenaze hizmetleri Serhun olarak yazın. 7/24 saat arayabileceğiniz telefon numarası 698-77-99-377.
0: Radyosunu yeni açanlara, frekansımı yeni bulanlara selam olsun. Ayarı yapmayı bırakın dostlar. 100.0'a kilitliyoruz, dümeni burayı kırıyoruz. Hani ne diyor rahmetli Arif Susam? Nerede trak, orada bırak.
1: Eyvallah. Gökhan günaydınlar, kivi tarlasından göndermiş. Genç kurttan yaşlı kurtlara selam olsun.
0: Eyvallah.
1: Gökhan'ım kolay gelsin. Pardon Gökhan diyorum.
0: Günaydınlar Güven.
1: Evet. Güven günaydın, afiyet olsun. Güzel bir fotoğraf Güven bu böyle. Bereketli olsun ürünlerinde kardeşim benim. İsmail bir mesaj gönderdi. Nedim günaydın kardeş, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Esiyor biraz, köyde çalışıyoruz. Kolay gelsin İsmail, sırama da kolay gelsin. Dün istediğin şarkıyı dinlettik mi İsmail? Bir hatırlat bakayım bana.
0: Cümleten kolay gelsin.

0: dakika, bir mesaj var, onu da bir okuyayım ben, dinledim hemen şöyle. Reyhan Hanım göndermiş. Günaydın muhteşem ikili.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederiz.
0: Reyhan, günaydınlar. Teşekkür ederim Reyhan Hanım, sağ olasınız. Size de güzel, size ve ailenize de güzel bir hafta sonu diliyorum. Ve bir şarkı arası yapalım.
1: Evet.

0: Aslı'cığım bu şarkı değil mi? Bak onu bulduk biz hemen. Çünkü orada yazmamış. Çünkü bunlardan iki tane var. İki var, üç var. Ondan diyorum. Sen benim yolladığımda şarkıları çalar mısın? Tabii ki. Var mı sende bir şey Nedim'e?
1: Evet. Mehmet'im dinliyor mu Mehmet'im? Kozlardere. Mehmet dinliyor mu? Bir yazsın.
0: Hacı Bedel günaydın. Günaydından Hacı Bedel günaydın çocuklar. İyi hafta sonları diliyorum sizlere de. Blue Elektrik Gökçeler'de elektrikçilik onların işi. İşinde tecrübeli, sorunsuz tesisat işleri. Uzman ve ustalık, çok uygun fiyatlarla doğru elektrik işleri ve çeşitli elektrik ürünleri. Efendim mutfağınıza modernlik ve tasarruf katan mutfak aletleri, klasik ve modern avize çeşitleri, toptan ve perakende elektrik malzemeleri ve ev aletleri, kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar. Bu sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz mekanı serinletecek pervaneler. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri, elektrik arızalarına hızlı çözüm Blue Elektrik Gökçeler'de. Pazarın yapıldığı yerde ayrıca Blue Elektrik'te %15, %20'ye varan öğrenci indirimleri de başladı. Asfalt boyu Gökçeler pazarın olduğu yerde elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, güzelim eviniz için ve bahçeleriniz için güneş enerjili, renkli ve çeşitli lambalar Blue Elektrik'te Gökçeler'de. 697-71-62-271, 698-75-50-376. Her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e kadar, akşam üzeri de 6'dan 9'a kadar hizmetinizde Blue Elektrik. Instagram'da Blue Elektrik CR olarak takip edebilirsiniz. Elektrolojika, İlika, Fotistika, Blue Elektrik, Stoşelero. Duvarlanır giderim, çok konuşma kaynana, kızın alır giderim. Nasılsınız be agalar demiş Hüseyin Hacı Bedel. İyiyiz be bakalım siz nasılsınız? Bugün buralarda mısınız Hüseyin'im? Barış Kalfa günaydın sana da.
1: Günaydınlar efendim, günaydınlar. Bu güzel oyun havalarla başladık, şimdi ustalar coşacak var ya.
0: Eyvallah Aslı dedik evet buymuş. Şey. Tamam Aslı.
1: Tamam o zaman tam üzerine bastık. Güzel, çok güzel. Bu şekilde devam. Şimdi biraz ustalar yazmaya başlar var ya. Sen ne yaptın abi diye falan.
0: Onların işinden alacağız adamları.
1: Onların işinden alacağız evet. Benim sarfoz böyle şeyler hiç gelmiyor var ya. Adam oyun havası duyuyor. Elindeki her şeyi bırakıp oynamaya başlıyor. Şimdi Emre birazdan yazar gör bak.

Serpuze şaba, fayansçıya boyacıya, duvarcıya sıvacıya, şoföre kamyoncuya, taksiciye otobüsçüye şaba. Kasaba manava, fırıncıya bakkala, elektrikçiye tesisatçıya, marangoza kaynakçıya şaba. Öğretmene memura, muhasebeciye sekretere, çobana çiftçiye, hayvancıya balcıya, arıcıya kivi toplayana, pamuk işlerine zeytin kırana, tütün dizene şaba.

Abi Yusuf'un patingo sen misin ya? Ya inan hiç fotoğrafını görmeden bilmiyordum ya, bilemedim. Kusur görme. Ah be patingocum. Yıllar yıllar.

şabalar yükseldi yalnız. 5 oran 7.5'a çıktı ona göre. Yani bir şaba 7.5 euro ona göre. Kurt asanlar Aykan Agam'a şabalar. Şaba.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Radyo Kral'dan dinleyenler kulübünde yine kardeşim Nedim ve ben. Sizlerle saat 1'e kadar birlikte olacağız. Var mı Nedim sende bir şeyler?
1: Bende şimdilik bir şey yok abi.
0: Şimdilik bir şey yok. Hemen Dürüm Gökçeler sponsorlarımızı tanıtalım. Bu arada bacanak arkanda sesin nasıl geliyor biliyor musun? Hani saklı mutfağa gidip yemek yemişin gibi geliyor. Bugün çok acayip şeyler yiyorsun Recep Bacan'a. Nasıl yani? Uzaktan mı geliyor sesim yoksa? Böyle biraz çatallı mı geliyor? Bir bana anlat bakayım.
1: Şimdi haşmamda böyle bir şey var. Ne zaman buzlu kahve içse, şimdi buzlu kahve getirme bana diyor. Ben de inadına buzlu kahve getiriyorum ona. Bu adam içtikçe sesi gidiyor, çatallaşıyor. Sonra konuşamıyor, reklamları söylemiyor yani.
0: Bacan abi şey demiş, mutfağa gidip yemek yemişsin gibi geliyor diyor. Dürüm yedim Bacan abi, dürüm. Gökçeler dürüm, açlığı ortadan kaldıran mekan dürüm Gökçeler. Her lokmada tadı damağınızda, kokusu aklınızda kalacak orijinal tatlar, lezzetler. Çıkın çıkın gidin gidin dürümünüzü yiyin efendim. Keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner dürüm Gökçeler'de. Çift katlı club sandviçler ama tek kat fiyatına hamburgerler var. Ekmek ve pide de gerçek etten hazırlanan et döner. Çeşitli salata ve diyet salatalar. Çıkın çıkın gidin harika lezzetli malzemeleriyle hazırlanan dürümleri yiyin ve deneyin. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk sulaklarını daha. Onları da bir tadın efendim. Kaliteli ve temiz ürünlerini uygun fiyatlarla buluştuğu lezzet dükkanı Dürüm Gökçeler'de okuldan yukarı giderken hemen sağ tarafta. Instagram'da Dürüm 800, Facebook'ta Dürüm Dürüm olarak bulabilirsiniz. 697 22 025 50.
1: Ben ilerleyen günlerde kesin gidip bir yiyeceğim abi. Yakından evet. Onları tanıyacağım. Yakından bir deneyeceğim abi.
0: Bir dene. Evet. Ahmet Hasan gönderdi kardeşimiz. Günaydın Ahmet'im. Abim günaydın. Kolay gelsin. Hayırlı cumalar demiş. Teşekkür ederiz. Uzaktan geliyor. Ha biraz daha yakından böyle. Şimdi daha iyi gelir zannediyorsan. Bazen mikrofonlarla böyle ileri geri itiyoruz. Bacanam ondan. Bazen uzaktan bazen yakından gelebilir.
1: Recep abicim onun haricinde mikrofon. Şimdi mikrofonlar karşımızda da. Şimdi şöyle ana kulaklık, ana koltuk bende olduğunda. Şimdi Haşim abi biraz zorluk çekiyor.
0: Şey, yani o sesi ayarlama konusunda. Evet. Hayır zorluk çekmedim de yani. Bazen böyle uzak kalıyor oradan evet. Geliyor ondan. Evet. Ayarlarım ben onu. Tamam.
1: Tamam.
0: Çilek Mobilya'da da yine efendim bu aydan itibaren yani Ağustos ayından itibaren %50 hatta %60'a varan indirimler var. Güzel evler, güzel mobilyalar ile başlar diyorsanız bu indirimlerden faydalanın. Çilek Mobilya çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çok çeşit halılar ve lambalar var. Efendim en güzel çocuk odalarını bulabilirsiniz. Çilek Mobilya'da takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar, çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi bedava Çilek Mobilya'dan ve bütün ürünler 3 yıl garantili. Güncel kampanyaları ve fırsatları incelemek ve takip etmek için resmi web sitesi www.pedikoepiplo.gr'dan da faydalanabilirsiniz. Tren yolunun oradaki Lidl'ın hemen yanında Parados Apollonos 8 orası. Ne demeyim? Var mı hazır şarkıya da söylemek istediğim bir şey?
1: Bize çok yakın ya.
0: Evet yakın.
1: Bir bakayım.

Efeler diyarına yüreği mert, bileği bükülmez yiğitlere selam olsun. Çökertme çalıyor frekansta. Yalıkavak'tan Turgut Reis'e Efe rüzgarı esiyor. Çekin kafaları dik, basın adımları yere sağlam. Bizim olduğumuz yerde Zeybek diz vurur, mertlik konuşur. Haydi bakalım kızanlar, Zeybekler sesi açın. Topuklar yere vursun, alana selam olsun.

0: Evet efendim, Batrakya'nın en genç, en dinamik festivali bugün başlıyor. Bu yıl 19.sü düzenleyen Ketenli Gençlik Festivali 7 ve 8 Ağustos'ta sizleri unutulmaz 2 gün yaşamaya davet ediyor. Tamamı lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan genç bir yönetim ekibi tarafından büyük ve emek heyecanla hazırlanan festivalimiz her yıl olduğu gibi köy halkımızın değerli desteğiyle hayat buluyor. 7 Ağustos'ta yani bugün Yorgos Salikis, 8 Ağustos'ta Aynur Aydın muhteşem konserleriyle sahnede olacak. Lezzetli yiyecekler, renkli yöresel sahne gösterileri ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle festival coşkusunu doyasıya yaşayacaksınız. Ayrıca sadece 1 euro karşılığında alacağınız çekiliş biletiyle motosiklet, umre ziyareti, iPhone 17, odun motoru, Dyson süpürge, PlayStation 5, tablet, televizyon ve daha birçok sürpriz hediyeyi kazanma şansı sizleri bekliyor. Çekiliş biletlerinizi festival alanından veya online olarak kolayca satın alabilirsiniz. Gençliğin enerjisi, birlik ve beraberliğin gücüyle hazırlanan bu büyük organizasyon siz de yerinizi alın. 7 ve 8 Ağustos'ta 19. Ketenli Gençlik Festivali'nde buluşalım. Çünkü Batrakya'nın en genç ve en dinamik festivali sizi bekliyor.
1: Harikasın Nedim'im. Tostekütü, Bobo, Seydan İdris, Peleketi, Bekirli'de. Bobocuğum güzel bir hafta sonu diliyorum sana da böyle. Hayırlı işler olsun, bol bol müşterilerin olsun. Müşteri memnuniyetine ve siparişlere göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda ızgara, kızarmış piliç, tavuk çevirme, pirzola ve köfteler. Bobo'da, Tostekütü, Bobo, Bekirli'de. Mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler. Yaz boyunca her cuma oğlak çevirme, standart. Mevsim salataları, her çeşit salata, orektika, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler ve çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle Tostekütü, Bobo, Seydan İdris aynı isimde Instagram'da da bulabilirsiniz. 2534-031-202-698-7596-105. Ayrıca ciğer şiş de yapıyor Bobo. Sen de Bobo'ya bir uğra istersen.
0: Evet, Bobo'yu da bir görmemiz lazım. Kesinlikle.
1: Tabii ki de kabul, tabii ki de gelebilirsiniz. Esat buralarda. Sen sadece telefonu bir çaldır Esat'ım. Geldiği zaman ki kapıyı açalım. Bazen duymuyoruz müziklerden dolayı. Okey.
0: Tabii ki de bizi ziyaret etmek isteyen gelebilir. Yani kapımız herkese açık.

0: Hasan Çarıkçı bir fotoğraf göndermiş. Neredesin oğlum sen? Taş yüze mi geçtin? Karşıya mı geçtin? Güzel bir fotoğraf. Şöyle bu saatlerde denizde yüzenler var. Güzel bir ağaç resmiyle birlikte. Bizim buralar pek sahiline benzemiyor.
1: Yok, o güzel yerlere gitmiş canım.
0: Taş yüze falan gidiyor bazen. Çok arkadaşlar orada şey götürüyor. Malzeme falan götürüyor. Ondan olabilir.
1: Manzara mükemmel yalnız.
0: Sedef hoş geldin. Sedef'e merhaba Aşım abi. Günün sorusu nedir? Günün sorusu Ömer'den geldi. Londra'dan geldi Sedef. Hayatınızda iyi ki varsın diyebildiğiniz kaç kişi var dedi Sedef'im. Bak iyi düşün. İyi ki varsınız. İyi ki varsın dediğiniz kaç kişi olabilir diye. Bugün de benden olsun dedi Ömer. Baba demiş ki, ne demiş baba, nasıl bir şeyler vereyim abime, bir fotoğraf gönderdi. Dur bakayım nelermiş onlar. Ha. Ya, olur be. Deneriz mi babacığım onları yukarıdan aşağı kadar birer birer deneriz bakalım hangisi daha güzelmiş diye.
1: Hepsini deneyeceğim ha.
0: Deneyeceğiz. Şu en alttan ikinci sırada sol tarafa doğru kay azıcık değil. Sağ tarafı sol tarafa doğru kay böyle.
1: Bra bra bra.
0: Ya bu çocuğum ya bak şimdi bak. Bak Mona Lisa gibi fotoğraf gönderdi buraya. Olmaz mı ya? Olmaz mı ya? Vallahi olmaz.
1: Baba da ne göndereceğini biliyor ama ha.
0: Baba sabah sabah denk durumu oldu şimdi. Cuma günü sende.

0: verelim. Mehmet kardeşimiz yazmış. Mehmet Osman Gökçeler'den bonjour efendiler demiş. Bak Fransızca konuşuyor.
1: Bize guten morgen diyelim o zaman.
0: Guten morgen.
1: Evet.
0: Bonjour efendiler, nasılsınız? İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol Mehmet'im. Çok teşekkürler. Sefkaristo Parapoli. Babana selamlar. Kolay gelsin.

Banderas ne oldu? Yolda mı kaldın? Teker ne yaptın? Lastiği patladı sonunda değil mi? Ya sana dikkat et dedik biz ama dinletemedik. Ya sonra suçlusu biz olduk değil mi? Ah la Banderas ah. Hallettin arabayı sonunda.

Mehmet'im günaydınlar, günaydınlar. Şimdi açtım dedim, kafayı kaldıramadık diyor Bay Geçen. Malum akşamları yatmıyoruz, sabaha da uyanamıyoruz. Bu benim için de geçelim Mehmet'im. Günaydınlar, daha doğrusu tünaydınlar. Ablacığım günaydınlar. Sen de Kral FM açmışsın, dinliyorsun. Günaydın ablacığım, açtım Kral FM dinliyor. Eyvallah. Eyvallah ablacığım. Ben de İskeçe'de, burada Haşim abinin yanındayım. Kral FM'deyiz. Elvin'ime selamlar, onu benim için öp.

0: Recep Bacanam yazmış. Sen de onların üstüne git diyor. Bugün yola çıkacağız, hayırlısı bakalım. Abim hayırlı yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Yolda dikkatli olalım. Ömer abi Londra'dan var ol kardeşim yazmış. Eyvallah.
1: Ellerin memleketinde alindim.
0: Eyvah eyvah eyvah. Ali Milayim oldu. Bu ne fotoğraflar böyle? Haşimem görmesin yine başı dönecek var ya. Ha bakalım biraz neşe gelsin diyor gününüze. Tamam, ben bu şekilde ileteceğim Haşim abime. Artık başı mı döner, bayılıp yere mi düşer, kendisi bilir. Arzu Hanım sesli bir mesaj göndermiş. Onu birazdan Haşim abim dinleyecek. Arzu Hanım tünaydınlar. Tatiliniz nasıl geçiyor? Umarım her şey yolundadır. Evet, hala yazmış. Hala Almanca yazmış. Denk doch das ich nichts gefragt habe diyor. Ich nehme alles zurück, schönen Tag wünsche ich euch. Tamam halacığım, alles gut, wünsche ich euch schönen Tag noch.

Evet, çok sevgili dinleyicilerimiz bizi ara ara böyle ziyaret ediyorlar. O yüzden az önce biraz ara verdik. Ara vermek zorunda kaldık. Sağ olsunlar, çok sevenimiz var. Bizleri böyle ara ara ziyaret ediyorlar. Bir araya geliyoruz. Güzel oluyor. Sağ olsunlar. Bizleri yalnız bırakmıyorlar. Sedef Yasıköy'den yazmış. Bugünkü soruya bir el ile sayılabilecek kadar az kişi. Ablalarım iyi ki var demiş.

0: Mehmet Akboz yazmış. Kardeşim günaydın diye. Günaydınlar. Coşkun Kehaya arabacı köyden. Evet. Günaydın dayıma bakam, ne yapıyorsun?
1: İyi be Coşkun'um. Sen ne yapıyorsun? İyi misin?
0: Fotoğrafları şimdi açtım, evet. Ah, bu dedeler zamanında çok şeyler biliyormuş, çok şeyler anlatıyormuş var ya. O dedeler dikkat edilmesi gereken dedeler bunlar. Bunları bu şekilde haşmam iletiyorum Coşkun'um. Eyvallah.

Bak Sarfe'cim, şabalar yükseldi. Şabalar 5 euroydu, 7,5 oldu. Bugünden itibaren 7,5 oluyor. 3 euroluk şaba nasıl olacak bak Sarfe'cim şimdi bu? Nasıl olacak? Şada keseceğiz mi? Nasıl olacak bu yani? Bütün tamamlayamayacağız herhalde. 3 euroluk şaba olur mu? 7,5 euro oldu şabalar. 7,5. Bizim Mehmet Kayserili biliyorsunuz. Yani Kayserililere de özel çok güzel bir fıkram var. Şimdi şöyle, Kayserili olmanın ne kadar farklı bir şey olduğunu size küçük bir fıkrayla anlatmak isterim efendim. Şimdi efendim, Kayserili'nin biri varmış, ineği aniden hastalanmış. Adam açmış ellerini semaya. Ey güzel Allah'ım, sen şu benim ineği bir iyileştir, söz veriyorum tam 15 gün adak orucu tutacağım. Ertesi gün bir bakıyor inek turp gibi. Kayserili tutuyor sözünü. Tam 15 gün boyunca bıkmadan, usanmadan adak orucu tutuyor. Aradan 16. gün geçiyor. Bir de bakıyor ki inek pat diye düşmüş, ölmüş. Kayserili kafayı kaldırıp gökyüzüne bakmış, demiş ki: "Ey güzel Allah'ım, sen beni kandırdın sanma. Sen beni kandırdın sanma, ben o tuttuğun 15 gün orucunu önümüzdeki Ramazan'dan düşerim. Bu ölen ineği de bu seneki kurbana sayarım, olur biter." Yani neymiş? Kayseri öyle kolay kolay ezip geçemezsin. Yani bu bir nevi tüccar zekası işte dostlar. Hesap uzmanı gelse Kayseri'nin eline su dökemez. Kayseri olmak ayrıcalık ister.

Mehmet'im bu parçada benden sana gelsin Mehmet'im. Bak iyi dinle, bak ne diyor. Evlerin önü bulgur kazanı diyor. Herkes sever okuyanı yazanı diyor. Bir dinle bak, çok çok muhteşem bir parça.

Evet efendim, programı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malum misafirlerimiz vardı. Biraz ara vermek zorunda kaldık. Sezer'im hazır mısın? Şöyle bir sorayım. Hazırsan birazdan Haşim abiyle seni canlı yayına alacağız.

0: Hazır mıyız? Size demeyeyim. Şöyle Esad, evet. Sezer'im seni de birazcık beklettik. Hemen Sezer'i ben bir arayayım, alayım hemen Sezer'i.
1: Evet, ben sordum zaten kendisine
0: tamam,
1: hazırım
0: hazırmış
1: diye.
0: Hazırmış mı? Hazır. Sezer'i hemen ben alıyorum. Tamam. Sen fon müziğini oradan kapat. Sen, oradaki teknik işler sende. Evet. Böyle değil mi? Mikrofonu böyle açıyoruz.
1: Evet.
0: Burada böyle. Sen kulaklıklarını duyacaksın.
1: Al,
0: Sezer'im.
1: Şunu ver. Heh.
0: Şunu. Şunu böyle.
1: Evet, evet.
0: Abi kusura bakma, misafirler vardı. O vali geldi, kaymakam geldi.
2: Ben bunları diyerken işte ben bunları aylar önce söyledim, dedim ki yakat elden gider dedim ama dinlemedim de misafirler geldi, o geldi, bu geldi. Ben de arabayı bırakayım, ah canım istedi oturayım biraz çayırda güneşleneyim mesela, şu anda paketleri beklesin bile herkes işte. Ya, olmuyor böyle,
0: olmuyor böyle.
2: Nedir ya?
0: Canım ciğerim benim, aslan parçası. Değerlendir bakalım şimdi haftayı, nasıl geçti? Neler yaptın? Neler yapmak isteyip de yapamadın? Ne yapacaksın hafta sonu?
2: Zaten sen misafir hiç yoksun. Hani sesini de duyamadık. Doğru dürüst hani ben dedim bu bıraktı eve gitti. Yemek mi herhalde?
1: Yok, o kadar da değil.
2: Beklerim. Hani şaşırmam da. Hani bu Yunan halkından beklenir. Hani siesta yapmaya bile gitmiştim. Vardım. Şaşırmazsın.
0: Siesta saati 3'ten sonra başlıyor.
2: En son ben yayında duyduğum şey Nedim'in sesi, Sezer hazırsa alacağım. Bir sorayım baştan dedi. Aynı anda telefon çaldı. Ondan önce ne konuşuldu, niye oldu? Orası maalesef internet üzerinden olduğu için pek bir şey duyamadım. Sadece bir soru soracağım.
0: Bana mı Nedim'e mi?
2: Ortaya sorayım kim al nasıl?
1: Cem'i cümlemize.
2: Ben cevabımı alayım da hani nereden geleceğim pek de fark eder.
0: Sor bakayım.
2: Haftanın başında bir hücum şey gibi, bir Osmanlı mehter marşı gibi bir şey duyuldu. Ben dendi cuma günü seni bundan alacağım yayına dendi. O şey, o şarkı açıldı mı?
0: Açılmadı o şarkı, hiç unutturdum vallahi.
2: Bravo. Bir işimiz var. Bir Osmanlı bir mehter marşı olacağız. Hani onu da yapmayarız yani. Tamam, okey, sorun değil. Ben de burada diyeyim şimdi hünkârla, hülkârı, sultanlar, sultanı, cihan bilmem niye diye gireceğim. Meram gitti mesela, şunu yapmayacağım aynı şeyi. Meram geldi.
0: Çok pardon be Sezer'im. Vallahi çok pardon yani. Tamamen madem, benden kaynaklanıyor. Madem,
1: hemen hazırlayayım be Sezer'im. Hemen hazırlayalım.
2: Bir de bu olacak. Tam onu diyeceğim. Var dinleyicilere. Şimdi 3 tane adam kıraathane gibi yayına toplandık. Şimdi burada ben bir de 1-2 saniye uzaktan duyduğum için yani birkaç saniye burada kesilme olduğu için yani internet üzerinden olduğu için benden bir şey diyerken oradan Nedim bir şey. Oradan o diyerken ben lafın arasına gireceğim. Ne dedim? Belki hani zaten sürenin yarısı bu şekilde geçecek. O teknik sebeple onlara benim yapacak bir şeyim yok onlarda. Oradaki bilgisayar arkadaşlar üzerinde onu da benim düşüneceğim.
0: Bak bugün hiç konuşmuyoruz, tamamen sana bıraktık. Hiç tık sesimizi çıkarmıyoruz. Artlim. Adımı da.
1: Mesaj yerine ulaştı Sezer'im, emin ol.
2: Hani şey diyeceğim. Haşim Sultan bir de Sadrazamı Nedim diyeceğim ama yok o da gitti mesela. Çünkü Mehter Marşı girmedi alt taraftan hani. Sadrazam, vezirle Sadrazam aynı şey mi acaba? Oradan bir
0: Hayır be, aynı şey değil onlar. Sen baya hazırlanmışsın orada.
2: Onu bir keşke onu daha bir derinlemesi araştırayım. Sadrazam dedin, şu anda Bulgar milleti güler. Hani Bulgaristan'dan dinleyenler. Hani tamam. Kim abi, Şevket mi var Bulgaristan'dan?
0: Evet, Şevket var, Bacanan var.
2: Sadrazam dedin, bizim çok meşhur bir lafımız var orada. Birinci o aklına geldi. Orada herkes bir güldü orada.
0: Nasılmış hani, o söyle bakayım abi, Bulgaristan'da mı kullanıyorsunuz onu? Evet.
2: Bulgaristan'da kullanıyoruz. Kendini böyle çok kıymetli, çok önemli saran kişilere biz şey deriz. Sen Sadrazam Billurum'dan mı düştün kardeşim? Şimdi daha bir güzel laf var. Onunla pek hani radyoda düşünecek bir laf değil. Hani o yüzden anladın sen.
0: Biz ben, anladık hemen. Onu. Evet, anladık. Sadrazam'ı orada hani, kullanıyorsunuz. Tamam.
2: Bir de düşünsene şu anda acaba Kırcal'dan ya da o taraflardan bile cuma, bir de bugün cuma ya, denize giden yolda varsa magistrala ne diye şimdi onu bileğimiz başta oradan çekilmek lazım. Abi nere alan magistrala ne olabilir ki mesela, magistrala dedi, niye aklına geliyor?
0: Ben de bilmiyorum valla hiç maestral.
2: Otoban maestral. Egnatia Odos'tan şu anda Manari tarafa ya da Keramoti tarafa giden düşünseye Kırcal'dan İhsan Nava. Ben onu çok yapıyorum. Mesela radyoyu açıyorum. Hani random bile istasyonları gezerim. Kam Yunan milletini dinliyor diye. Daha şu anda 100.0'a bir tane kişi denk getirmiş olsa bir de dese şu anda beni dinleyen olsa çok acayip olacak. Niye oluyor burada bu kızlar ne hani niye anlatıyor burada ne bileceğim bu bile diye şaşılacak kalacak ben niye oluyor burada diye.
0: Ki öyle bize o senin anlattığın şekilde de çok bulanlar oldu mesela. Aa diyorlar bak Sezer çıkıyor işte konuşuyorlar bunu. Ama ne bu Karakızan'la baksana Türkçe konuşuyorlar, Bulgarca konuşuyorlar diyorlar.
2: Onu ben size anlattım. Ben o şekilde
0: evet.
2: buldum.
0: Diye. Evet, evet.
2: Onu biraz evirdin, çevirdin. Onu şey yaptın, abi, onu göremezdin. Hadi yeni dinleyiciler bile sağsın. Tamam, aynen. Dinleyiciler aynen. Hani böyle bulağlamış. Bulağlamış.
1: Ya bu dediğin aslında ama tırcı amcalarda çok oluyor Sezer'im. Tırcı amcalarda çok oluyor bu. Oradan biliyorum.
2: Ya işte hani ben mesela öyle Yunan tarafa geçtim. Şöyle bir 5-10 dakika öyle bir istasyonları gezmeyi severim. Zaten hani ne dinliyor bu millet diye Yunanca bir şeyle çıktırayım falan filan. Severim. Ya sadrazam.
0: Ben şimdi sana bir şey sorayım. Sultan Sadrazam Sezer Bey, Sezer Hazretleri. Çok güzel bir fotoğraf. Çok güzel bir fotoğraf paylaşmışsınız eşinizle birlikte o büyük büyük odalar, o padişah odaları, o avizeler, koca çok büyük avizeler falan. Nereden çıktı bu fotoğraf?
3: Bre.
2: O fotoğrafları ne zaman çektirdik onları? En son ben ne zaman İstanbul'a gittim? Bir buçuk ay,
0: evet.
2: O zamanlarda gittim işte. Hani bizim hanım meraklı da o nikah elbiselerinden nişan şeylerinden bir hani foto çekilen de hani
0: hatıra kalsın diye.
2: Çünkü nişanda falan gerçi nişanda da fotoğraf ne oldu şimdi düşündüm biz gazıklandık galiba benim aklıma girdiler çünkü nişanda da fotoğrafçı vardı gayet güzel fotoğraflar vardı o zaman ben İstanbul'dan niye yeniden fotoğraf çekildim.
0: Nerede bu sarayda bir yere mi gittiniz yoksa böyle bir otel falan mı?
2: Orası büyük Londra Oteli'miş İstanbul'da. Taksim'e çok yakın. 1800'lerden mini bir galma bir otelmiş. İşte zaten içeri bir gireysin. Ana baba günü gibi, pazar yeri gibi bile. Bak abartmıyorum 30-40 tane bile gelin damat çiple. O kadar daha da fotoğrafçı bile içerisi bile şey gibi. Kümes gibi. Sıralaşa. O da geziyoruz ha. Bundan çekilsin ondan sonra biz gideriz sıraya. Bizden sonra başkaları gelir. Biz geçeriz onunla hele. Basamaklara gideriz. Orada biz çekiliriz. Arkamızdan başkası geliyor.
0: Ha demek
2: saçma sapan.
0: O mekanı kullanıyorlar öyle.
2: Saçma sapan tüketim çılgın diyeyim. Odalar desin kendinden geçmiş. Perdeler bildiğin nenenin zamanından kalma. Hani yataklarda çarşaflar iş yer var. Oraya kalmaya gider. Ne var mı onu da bilmiyorum. Mesela böyle pek kalınacak bir yerdir. Zaten dediğim gibi. İçerisi full ana baba günü olduğu için düşünse oraya rezervasyon yapmışsın.
0: Evet.
2: Haberin yok. İngiltere rengi desin. Şeysin. Johnson. Adın Johnson mesela. Gidesin ha durduk am. Ne varmış burada? The Great London Hotel desin. Ha tamam. Bari İngiltere rengi der de London diye bir yerde kalayım. Yabancılık çekmeyeyim. Hiç bakmam ya. Rezervasyonu yapmayasın. Bir resi içeri küves gibi. Herkes koldur gibi. Beyaz giymişler. İçerisi gelin gayrı. Akşamdan 5-6'ya kadar olamış o çekimler de hani ondan sonra rahatsın sabah düşünsene yapmışsın uyuyorsa tatillesin saat 9-10 bir alarma bir gürültü başlıyor orada. Evet sizi böyle alalım neden bir lütfen şöyle geçelim evet kolumuzu şuraya koyalım evet biraz sağa bak bilmem ne ben uyuyorum ben oraya uyumaya geldim mesela ve bundan kimse bahsetmedi. Ben o kadar para verdim. Hani zaten odalarda berbat çıktı. Ondan memnun değilim.
0: Yo zaten gayet güzel. Yok, çok güzel yok. Çıkmış şu fotoğraflarda falan. Gayet güzel çıkmışsın. Niye memnun olmadın oğlum?
2: Her bayağı fotoğraflar. Güzel fotoğraflar. Güzel. Hani onlara bir şey demiyorum. Hani albüm falan da yaptıracağız. Sözde adam basacak bir ara fotoğraflar bekliyoruz. Ya. İnşallah. İleride bir gün bekliyoruz.
0: Sezer para bir şey ödüyorsunuz mu giderken işte fotoğraf çekeceğiz otele falan bir ödeme var mı?
2: Bence var mı?
0: Bence vardır. Vardır. Bence vardır.
2: Hadi bir düşünelim. Ay içeride 40-50 tane gelin damat var. otelde çalışırken ne ölçecek? Hani çekilin çekilin, sıkıntı yok, buyurun kullanın, geçin geçin.
0: Ha.
2: Tuzlu.
0: Ha, anladım. Tuzlu. Tabii ki de tuzludur. Öyle mekan, öyle mekanlarda tabii ki.
1: Yani muhakkak bedava değildir canım.
2: Türk lirası olunca pek anlamayasın. Hani neyse, hani burada birkaç binlikler konuşuyor. Hani kafanda hesaplayasın kaç pound yapabilir. Baya diye ondan sonra hesaptan çekilen parayı bakıyorsun. Bu da para mı bu canımda ya?
0: Baya, baya tuzluca mıydı?
2: Tuzluca tuzluca. Ne var? Bir 5-6 bin bir şey vardı galiba. Aşağı yukarı alışamda. Hani şimdi herkesin durumuna göre kimisi de o da paramız canım ne, kimisi de gerçi onu o sade fotoğrafçılık galiba, bir de ekstra oteli kullanma da ekstra bir şey mi verer gibi. Bilmiyorum galiba, hatırlamıyorum çünkü hepsini aklıma maç alışarsam zaten saçım çoktan akardı, iyice akarmamıştım. Hepsini düşünmeye başlayarsam.
1: Dur da sen yolun başındasın Sezer'im, bir dur hele, dur.
0: Dur daha dur, daha bir şey görmedin sen.
2: Ben yolun başında daha saçla bu şekilde, sen yolun ortasını görebilirsek buna şükür biz yani.
1: Sor bak Haşim abi, beni yakından görünce, benim saçların beyazlamasını görünce var ya, niye uğradığını şaşırdı.
0: Dedim Nedim, bunlar ne böyle? Saç sakal beyazlamış. Ne gelecek senin başına?
2: Nedim'in gerçek yaşı kaç acaba, onu öğrenebileceğiz.
1: 35 Sezer'im, 35.
2: 35? Evet. 35-35-89. Aa, sen ben evet, bırket ve aynı yaştasın o zaman.
1: Yok yok. Hayır.
2: 89'lu değil misin be kardeşim? Niye hayır, 35.
1: Ben sana özelden anlatırım ben sana. Yok,
0: özelden diyor, anlatacağım diyor.
2: Bak, evet. Bak tam dediğim olay şu anda. Sen konuşacaksın, ben burada konuşacağım. Ben konuşacaksın, sen orada konuşacaksın. Sen arada kaynadı gitti. Sen orada bir şeyler dedin ama ben kendim burada boştum çünkü hiç bir şey çıkmadı. Gram bir şey duymadım.
1: Senin yanında arabalar da geçiyor. Sen yolda mısın?
2: Yoldayım. Yolun kenarına. İyi tamam dur. İyi camı da kapayacağız zamanla. Aynı camı da. İyi tamam dur. Klimayı açayım. Klimayı açayım. Bir de hastalanayım. Şimdi burada bir de boğazlarımı açsın. Ondan sonra bulacağım ben sizi zorla.
1: Bak şimdi gene.
2: Ne tarafa gidiliyor bu ara, güzel be, bilmediğim bir deniz boyu kenarı önersiz yakın Bulgaristan sınırına.
0: Aldır bakalım seçin yavaş yavaş Kavala tarafına doğru, oralarda çok şenlik var şimdi. Ya çok turistler geldi, çok güzel oraları, fiyatlar da uygun.
2: Ben şenlik istemiyorum, ben deniz plaj istiyorum bayağı. Ben yatıp plajda bir mümkünse bir yarım saat, bir saat de uyumaya da istiyorum.
0: Ha bak, yok. O zaman gel bizim tarafa doğru. Oralarda Kavala tarafına doğru çok şenlik var, partiler var, müzik var. Anladın mı da?
2: Ben adama diyorum, ben müzik istemiyorum, ben kafa dinlemek istiyorum diyorum. Adam beni illa şeyin içine sokacak.
0: Hayır. Dur, o tarafta onlar var diyor. Bizim tarafta Kırcalı'dan geldiğin zaman oraya böyle Fener tarafına doğru. Oraları sakin. Miro, Dato, Fener falan. Porto, Mola falan. Bak,
2: siz Fanarya, Fener tarafı diyorsun.
0: Ya Fanarya, Fener tarafı diyoruz biz.
1: Oraya gitmiş mi kendisi?
0: Sen Fener'e gittin mi?
2: Fanarya'ya gittin mi? Ah, teessüf ederim. Range'de oluyorum şu anda. Fanari bizim arka bahçemiz. Ne konuşacaksın ben Fanari? Fanari Kırcallı'nın rüyası. Fanari Kırcallı'nın hani en uğrak yeri Fanari. Fanari tarafa git bak. Orada kenarda, yolun kenarında park eden arabalara bakarsan.
0: Doğru.
2: Hepsi... %90'ı K plaka, Kırcalı plaka. Git bak,
0: hayır, ona dikkat ediyorum. Dikkatimi çekiyor yani. Bulgaristan plakalı K'ler Kırcalı yani. Ha bak, onu da öğrendik.
2: K yazarsa Kırcalı, SM yazarsa Smolyan, SO yazarsa Sofyan, öyle çok zor değil aslında da. Hani sizinkileri ben pek daha çözemedim. Orada üç harfli bir şeyler var. Plakalı adam. Tam hani kom yazan herhalde komodini olacak. Ha.
0: Aynen o şekilde.
1: Sezer bu işi sökmüş bak.
0: Sökmüş be ya. Akıllı kız ama ya.
2: Ama sizde de aynı İngiltere gibi bir yeni tip plaka var. Bir de eski tip plaka
0: evet.
2: Var. Hepten bile küçücük ufacık bile plakacık var. Onlar çok acayip görünüyor. Uzaktan bakmayın.
0: Bazen eskiler var, bazen yeniler var. Evet.
2: Bir de o tarafa ne zaman o tarafa oradan gitsek hani o karı makazaya geçti. O siz makazaya mı geçsin? Siz de her şeye bir başka isim süreysin. Ben arkadaş şu Fener taraf. Katsiyanın Fanarisi Fener taraf. Ay Molet Fener taraf. Fener o Fanari işte.
0: Fenerli doğrusu aslında. Seni söyledi doğrusu biz işte halk ağzıyla Fener.
2: Dümdüz haritayı açtım hem ben Fener Mener hiçbir şey yazmıyorum. Ben orada yazayım Fenerli yazayım.
0: Fenerli yazıyor. Fancana doğrudur.
1: Tamam işte be Sezer'im o Yunancası işte. Biz de Düstürçe'den Fener'e gidiyoruz diyoruz. Yani nereye soruyorlar mesela nereye gidiyorsun? Fener'e gidiyorum diyorsun.
2: Makaza niyesiz ona da bir isminiz var mı? Sınır kapısına Bulgaristan tarafına.
0: Aa Bulgaristan tarafında değil mi o makaza?
2: Ya ona makaza mı istiyorsa gene makazinyo, zanzinyo gibi.
0: yok. Hani yazıldığı şekilde okuyoruz onu da Sezer.
2: Allah Allah. Tez zamanda ona bir Türkçe isim bulmamız lazım. Böyle olmaz. Hani böyle çok kolay oluyor. Hani senin şu orada Mekenze, Makanzo gibi bir şey diyeceksin. Ben de bunu anlatıyor ya. Diyeceğim ondan sonra diyeceğim makazayı konuşalım. Bismillah hani bir hani olmaya fazla kolay yapmamız lazım.
0: Aslında Sezer belki onların Türkçe isimleri de var da ben de bilmiyorum yani makaza.
1: Muhakkak vardır ya. Biz duymamışızdır veya bilmiyoruz yani.
2: Vardır kesin vardır. Hani siz Türkçe isim vermeden duramayız. Osmanlı sorunlarla.
0: Okey. Mr. Sezer. Bir şey söyle.
2: Osmanlı padişahı olsam Viyana'ya ne yapacağım diye süreceğim. 5 dakika ama onu süreyemeyeceğim o zaman belli oldu.
0: Sezer pazartesi yokum. Nedim burada olacak.
1: Yok ben de sensiz program yapamıyorum.
2: Pazartesi çok büyük ihtimal ben de yokum. Hatta önümüzdeki 2 hafta ne gidelim varım ben de bilmiyorum.
0: Aa okey tamam.
1: O zaman cümleten izin ayrılıyoruz.
2: Ben önümüzdeki 2-3 hafta kendimi hanımın eline teslim ederim. Beni tutar buraya gideceğiz, şuraya gideceğiz, şunu işi halledeceğiz, bu işi halledeceğiz. Onları koşturacağız buraya.
1: Tam da bundan bahsediyordum aslında.
0: Siyah saçlarını fotoğraf çek, o 2-3 haftadan sonra hanım Sezer buraya gel. Ya hanım yapma, Sezer buraya gel. Hanım ya yapma, oraya gidiyoruz.
2: Bak şimdi ben onu aslında düşündüm biliyor musun? Hani bir gün gelsem benimle şöyle canlı stüdyoya girsem diye çok düşündüm.
0: Buyur
2: ondan
0: gel.
2: Ondan sonra kına bir de düğün arifesinde o imza hatırlayarım. Şimdi ben desem hani var dur şimdi ben bu sabah gideyim bir hani öğlene kadar program yapacaksın ya. Yani. Sen mi lan program mı? Sen şu işi hallettin mi baştan? Sen bunu hallettin mi baştan? Ya, beni bir güzel yıkacak doğulacak. Ne yer alalım mesela kestirelim.
0: Doğru. Tahminin doğru.
2: Hafta sonu olsa çok güzel denk geleceğiz. Hani öyle oraya varmışken yapardık ama bilmiyorum.
0: Hafta sonu çalışmıyorum ben. İşlerim var hafta sonu.
2: Hafta içi çok çalışıyorsun zaten. Hani
1: çok yoğun adam be. Çok yoğun.
0: Tünele girdik. İnternet ama şey kesildi. Sima kesildi. Tünelde duyulmuyorsun.
2: Anten kopmuştur. Bir çıplak çanağı bir güzel. Hani yelden dönmüştür yelden.
0: Seviyesi seni bak Karakızan. Seviyesi seni be. Bu halk seni sevdi. Toparla bakayım konuyu.
2: Çok güzel şakam vardı. Google Maps'la Viyana'yı ne bulacağız? Sultan gibi ama araya kaynadı o da bayağı. Çok komik. Vallahi billahi çok komik.
0: De başka bir programa inşallah.
2: Fargalı'ya diyeceksin. Getir telefonu bakalım. Fargalı neredeymiş? Viyana diye.
1: Sezer'im inşallah.
2: Birinci açacağım. Bakıyorum Google'dan şeylere, yorumlara.
0: Tamam.
2: Bakıyorum birisi 2 yıldız vermiş. Kızgın yağ döktüler şimdi. Pek beğenmedim bir kere daha gelmeyeceğim. Öbürü yazmış. Kapılar duvarlar çok kalın. Geçemeyiz. Bence gelmeyin. Ondan sonra İbo'ya diyorum. Hani ne yapalım gideyim mi? Gideyim alt taraftan gazalak gireriz. Hatta oradan bir de Fagana'ya bağlayacağım. Fagana'cı lazım olacak.
0: Ya şimdi Yusuf, Yusuf burada.
1: Bizim Fagana'cı Yusuf var tabi.
2: Bir de Fagana'cı götürdükten sonra tüneli alt taraftan gaza vaciadık ama gene var amcadık. Çünkü zamanında tam onu yapmışlar. Bir de onu kim fark etmiş biliyor musun zamanında?
0: Kim?
2: Hani Süleyman zamanında tam böyle tünel gazalak girmeye çalışmışlar. Viyana'ya alt tarafına bunu sabahleyin erken kalkan fırıncılar fark etmiş sesleri duymuşlar. Bu gerçek olay bu arada. Hani bunlar geceyle kazalarmış. Hani sabah erken saatte de geceyle kazalarmış kimse duymasın diye. Hı-hı. Bu fırıncılar da erken kalktığı için ya alt taraftan bir sesler sıçacak mı yani? Ya bunu bir sesleyin. Böyle Osmanlı'nın tünellerini bulmuşlar. Onlar sayesinde hani Viyana'yı kurtarmışlar. Bir de daha üstüne ne yapmışlar biliyor musun?
0: Söyle bakayım.
2: Şimdi bildiğimiz kruvasan var ya, kruvasan.
0: Ha.
2: Hatta onu o Viyanalı şeyler icat etmiş. Bildiğin o kuşaklardan kurtulduktan sonra. Hani bakarsanız kruvasana. Gülmem ama bu bildiğin bu arada. Gerçek bildiğin bu arada. Bildiğin hani kruvasanın şekline bakarsan o hilal şeklinde evle kruvasan.
0: Doğru.
2: Osmanlı'nın bayrağından almışlar onu. Biz de sizi böyle kruvasan gibi yedik gibi. Hani göndermeli. Şimdi afiyetle yiyoruz böyle. Hani inanmayan girsin araştırsın kruvasan nasıl çıkmış diye. De açın bak oğlan diyor.
0: Vay Sezer.
2: Yani bunlar çok daha güzel. Bunlar çok daha güzel böyle akıcı bağlayacağım ama Osmanlı mehter marşı yemediği için böyle biraz baldırçındır oldu. Yapacak bir şey yok.
0: Yeterince hani açıkladım bu oğlum.
2: Memnun kalmayan dinleyiciler varsa Haşma Kaya gitsin daha. Oradan misafir mi geldi? Şimdi bize misafir geldi dendi de arkada dürüm mü gömdüler?
0: Valla.
2: Ona kahve mi içtiler? Yaptılar bilemeyiz ya oğlum.
0: Söylemedim, geldi mi gelmedi mi misafir?
1: Ya misafirimiz oldu tabii. Biz de o yüzden bir ara vermek zorunda kaldık. Misafirimiz geldi, ziyaretçilerimiz oldu. Yani bizi sevinimiz çok. Sağ olsunlar geliyorlar yani.
2: Sadece bunu diyeceğim. Ondan sonra telefonu kapatıyorum. Bozacının şahidi şiracı. Aynı
0: hikayesi. Thank you very much. Bye bye.
1: Sezer'im salı günden itibaren inşallah görüşmek üzere.
0: Bye bye. Sağ olasın. Hadi bye bye.

0: Sezer'im sağ olasın, var olsun, eksik olma kardeşim. İyi ki tanımışım seni, iyi ki tanımışık seni. Bir tanesin, güldürdün yine bizi. Her şey gönlünce olsun, her şey istediğin gibi olsun hayırlısıyla. Amel defterine dikkat et sadece.
1: Ya Sezer'im gerçekten çok çok teşekkür ederiz. İyi ki tanımışız seni ya. Vallahi. Yalnız bundan sonra çok dikkatli olman lazım. Bu daha başlangıç bak. Bu daha başlangıç. O saçlar hepsi. Sezer'im ah başına gelenler ha.
0: Fagan Hacı demiş, söyle Sezer'e kılıç kuşansın, Viyana'ya gideceğiz demiş Sultan Sezer diye. Fagan Hacı hazır yani Sezer.

0: Orçunum yazmış. Dayı kolay gelsin. Nasılsın? Nerede Haşim abi? Orçunum hoş geldin. Ben mesajını biraz geç okudum. Kusur görme. Burada misafirimiz vardı.
1: Bizim Celep Orçun.
0: Evet. Orçun Celep. Yakışıklı adam.
1: Günaydın. Eyvallah. Delikanlı.
0: Bizim Sakarkaya'nın yakışıklılarından. Helal olsun. Haşim abi şu an hemen yanımda. Yani seslenebilirsin. Eyvallah.

0: Hüseyin Banderas arabayı halt etmiş. Yani araba gitti. Yani biz sizin yüzünüzden 100 pound diyor.
1: Onda para var.
0: Fotoğraf göndermiş. Halletti gitti. Yani direkt tamirciye çekmiş. Ya Banderas'a o kadar dedik dikkat et diye. Sonunda fuit oldu araba ya. Olacağı buydu. Yolda gidiyorsun dikkat etmiyorsun. Sonra sorumlusu biziz. Olacağı buydu. Yolda gidiyorsun dikkat et.

0: Tekrar tebrik ediyorum. Sedef Seri'de kolay gelsin, hayırlı işlerin olsun diyorum. Şöyle kıda Fadazopoli'de, Fadazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri, sosyal aktiviteleriyle birlikte yepyeni bir soluk getirdi. Yaratıcı Etkinlik Merkezi kıda Fadazopoli, çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı kıda Fadazopoli ile meydana çıkartın. Deneyimli muallimleri, öğretmenleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler. ESPA programı alan aileler için de bedava ön kayıtlar başladı. ESPA programı ile ilgili ve daha birçok sorunuz varsa onları cevaplayacaklar. Her zaman arayabilirsiniz. 694 57 50 777 693 28 96 372 Gıda Fadazopoli. Facebook'ta da aynı şekilde bulabilirsiniz Gıda Fadazopoli. Değişik branş ve kategorilerde öğretmenler de alacaklar. Çilek Mobilya'da da yine harika indirimler var. %60'a %50'ye varan indirimler Çilek Mobilya'da. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi bedava Çilek Mobilya'dan. Bütün ürünler 3 yıl garantilidir. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Efendim, çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar da yine Mobilya Çilek, İpipli Çilek'te. Lidl'ın hemen yanında Çilek Mobilya. Şöyle dedim, bir mesajlara bakalım. Bayağı bir mesaj yine birikmiş. Ramazan Feyzullah Aşım Ustacığım, iyi yayınlar, hayırlı cumalar demiş. Ramazan Feyzullah, teşekkürler. Sezer'e köprüden önce son çıkış iyi düşün. Oya kardeşim yolluyor bana, bak Sezer dinle. Sezer köprüden önce son çıkış diyor. İyi düşün. Sezer emin misin? Son kararın mı? Bak. Bak, seni uyaran büyüklerinin bir bildiği vardı, konuşuyorlar demiş. O kurtları bir dinle demiş. Oya kardeşim söylemiş. Bak biz söyledik söyleyeceğimizi. Burası çok güzel. Paradise Paralı. Ha, sen taş yüzdesin. Yoksa başka yerde mi?
1: Güzel yerler geziyor.
0: Ya bak. Hem geziyor böyle, hem işini yapıyor arkadaş.
1: Helal olsun Hasan'a. Bravo.
0: Paradise Paralı. Paradise. Herhalde taş yüzde olması lazım.
1: Taş yüzde olması lazım. Yoksa evet, bizim buralarda bu kadar güzel yerler yok ya.
0: Bu şekilde de yok zaten. Okey Esad'ım, tamam. Hikayeni ekle demiş Esad. O, bu ne zamandan? Aslı, Haşim abi, Sezer kafa dinlemek isterse bizim tarafa, denize gelsin, Amerikanlara. Ha bak, orası ne unuttum Aslı'cığım. Sezer, bizim burada Amerikanlar dediğimiz bir yer var. Sen biliyor musun orasını? Ne demek?
1: Yok. Belki gitmişimdir ama. Erasmus'un
0: oralarda. Evet. Orası çok sakin. Denizi de güzel, kumsalı da güzel. Hiç ya, kafeterya falan da yok ya. Evet. Sezer diyordu. Oraya gitsin. Aslı gelirse Sezer bu taraflara, getireceğim onu, bir görsün bakalım. Sakinlik istiyordu. Andere bana da videosunu göndermiş. Diğer mesajlar. Sende var mı mesaj?
1: Orçun yarın inşallah köye geliyor. Dedim yani kendisine bir ara görüşelim, yani bir ara gelip görüşelim kesinlikle. Orçun'u bekleyeceğim. Gelini haber et, bir araya gelelim, görüşelim inşallah. Kardeşin nerede bu arada, Salih? O ne yapıyor? Berabersiniz herhalde.
0: Okey, Esad bir şarkı. Esad'a bakıyorum, burada göndermiş. Dedim bir şarkı, gir bakalım bize. Hangi şarkıyı seçtin?

Senin mikrofonu da açtım. Eyvallah Orçun, tamam bir Nedim kardeşim bir hazırlasın onu. Onu da dinletiriz. Tamam. Dano, görüşürüz kardeşim gelince. Blue Elektrik, elektrikçilik onların işi, işinde tecrübeli. Sorunsuz tesisat işleri uzman ve ustalık işleri. Küçük elektrikli ev aletleri Blue Elektrik'te, klasik ve modern avize çeşitleri, mutfağınıza modernlik ve tasarruf katan mutfak aletleri, toptan ve perakende elektrik malzemeleri ve el aletleri. Kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar ve bu sıcak yaz günlerinde, sıcak demişken hafta sonuna kadar 39-40 derecelere kadar çıkması tahmin ediliyor havanın. Ve o sıcak yaz günlerinde mekanınızı serinletecek pervaneler var. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri, iç ve dış mekanlar için elektrik arızalarına da bakıyor. Usta da kendisinden. Güzelim eviniz için ve bahçeniz için güneş enerjili, renkli ve çeşitli lambalar, elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler. Siz seçin, Blue Elektrik getirsin. Çalışma saatleri pazar günleri hariç her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e kadar, akşam üzeri 6'dan saat 9'a kadar. 697 71 62 271 698 75 50 376 telefon numaraları. Tabii ki Instagram'da bulabilirsiniz. Blue Elektrik GR nokta diye. Elektrolika, illika, fotistikas, dos, selero. Hayırlı günler, hayırlı işler diliyoruz Blue Elektrik'e. Evet, şöyle

Ve dürüm gökçeler, keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner, dürüm gökçelerde çıkın çıkın gidin, durun durun yiyin. Çift katlı club sandviçler ama tek kat fiyatına. Hamburgerler var, ekmek ve pide de gerçek etten hazırlanan et döner. Çeşitli salata ve diyet salataları bulabilirsiniz. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk sulaklarında bir deneyin. Kaliteli ve temiz ürünlerin uygun fiyatlarla buluştuğu lezzet dükkanı dürüm gökçelerde. Size işte uzak değil, pazar günleri de açık. Pazar günleri de bulabilirsiniz. Efendim iş yerinize, evinize ve tarlalarınıza kadar siparişlerinizi de getiriyorlar. Telefon numarası 697-22-025-50. Instagram'da dürüm 800 ve Facebook'ta da dürüm dürüm olarak takip edebilirsiniz. Dürümcümüz Gökçeler'de.

Orçun'un istek parçan geliyor. Hemen geliyor hemen. Orçun'um kaç para bu beygir veya kaç para?

0: Dedim kardeş, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son yarım saatimiz. Sponsorları bir okuyalım. Eklemek istediğin bir şey var mı? Mesajların var mı? Bu arada hafta sonundaki sıcaklıkları görüyorsun değil mi?
1: Evet, yine bak, felaket sıcaklar evet, bizi bekliyor.
0: Bayağı bir sıcak olacak.
1: 39 derece yani. Bizi bekliyormuş. Ağustos ayı bizim gelmemizi
0: güzel,
1: bekliyormuş.
0: Evet. Ağustos ayı şimdi gerçekten tam manasıyla, tam anlamıyla sıcak.
1: Ben 7. ayda daha çok sıcaklar olacak diye bekliyordum. Meğersem 8. ay bizi iyice şaşırttı.
0: Evet. Evet. Bu nedeni beklemekten bazıları ağaç oldu dayı. Akşam da gelmezse köye ayak basmasın, arabanın zantlarını çıkaracaklar mı demiş Coşkun K'ye. Allah Coşkun'u bilmiyorum.
1: Bırak Coşkun'u ha. Bir rahat bırakmıyorlar ki adamı. Sağdan soldan çekiştirip duruyorlar.
0: Coşkun, adamı her yere çağırıyorlar oğlum. Ne, hangi birine yetişsin? Sen de acele etme. Dur bakalım, şimdi deli fişek yazdı. Benim de eklemek istediklerim var demiş. Ekle bakalım, sen de ne söyleyeceksin? Şöyle nereden acıyordu? Ha, burada bir mesaj kalmış. Ha, bunlar sen mi gönderdin dedi. Tamam.
1: Evet.
0: Okay.
1: Evet.
0: Var mı sende bir şeyler?
1: Bir bakayım şöyle hemen.
0: Söyle bakalım deli fişem. Program, benim de sen eklemek de istediklerim var. Program kapanmadan. Seviliyorsunuz demiş bizim deli fişek. Teşekkür ederiz. Biz de sana seviyiz. Bak şimdi Türkçe bak, konuş Türkçe. Sana seviyiz.
1: Barış'ım, senin mesajını gördüm ben. Hatta okudum. Sakarya Gençler her yerde diye böyle bir seslendim radyodan, bilmiyorum. Belki de duyamadın, olabilir. Ya da özelden mi yazdın? Onu görmemiş olabilirim. Evet. İstersen tekrar yaz. Söylemek istediğim bir şey varsa buradan seslenebiliriz yani. Sorun yok. Sakarya Gençleri. Dinami, dinami.
0: Ve Saydoğlu Günay. Günay'ım kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Deli Fişek, hayırlı cumalar demiş. Size de hayırlı cumalar. Efendim, hem inşaat, hem ev, hem tarla, bahçe, perifraksi malzemeleri, odun kesme alet ve makinaları, sulama malzemeleri var Saydoğlu Günay'da. Günay'da yok yok. 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Güvenli işiniz ve dayanıklı her projeniz için Saydoğlu ile bir tanışın, bir çalışın. Lakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri, Drostik markasının bütün ürünleri Saydoğlu Günay'da. İkal Karoli 22 adı kim vardı? Güneş Gold Kuyumculuk var. İskeçemizde kuyumculuk adına çok güzel afeti ve güzelliğiyle ve tabii ki çok çok çok bol ürünleriyle, gerek altın olarak gerek gümüş olarak Güneş Gold Kuyumculuk'ta bulabilirsiniz. Atilla'yı bir hafta sonu diliyorum size de, orada çalışanlara da. Mikhail Karoli 22 A'da. Bu sezonki kampanyaları yaz boyunca devam edecek. Güneş Gold'un söz, nişan, düğün ve alışverişlerinizde büyük kampanya. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda. Avin Drive Şaban Bandak'ta yeni yapılan Kiklikon'un hemen yanında. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personeliyle, mini market ürünleriyle ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle. Demokritos 39 Yapal Karşısı Sisi Oteli'nin altında Kiklikon'da. Avin Drive. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur ve meşhur odun kömürü tez yakları da bulabilirsiniz. Ayrıca İskeçe Portolağız yolu 4. kilometrede Elin Benzin İstasyonu ile yanınızda ve hizmetinizde Şaban Bandak ve Ceyhan. Kolaylıklar diliyorum kendilerine. Village Market Senaro'da tazecik karpuzlar gelmiş dedim.
1: Oh ne güzel. Sulu sulu.
0: Evet, sulu sulu soğuk karpuzlar Village Market Senaro'da hafta sonuna müthiş kampanyalarla giriyor. Onun duyurusunu yapalım. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar Village Market Senaro'da. Bu şekilde Instagram'da bulabilirsiniz. Hafta sonu kampanyaları harika. Sayfalara bir girin, internette bir takip edin. 694-516-4015 meşhur Alman ürünleri DM'de bulabilirsiniz. Village Market Gökçeler'de.

0: κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω η αντιγραφής και η λογοκλόπη.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News. Reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
7: Arabacıköy Sünnetçiköy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de kum, tuğla, biriket, çimento, kireç, kiremit, yuton, hazır kağıt, kalıp direkleri, inşaat yapımında kullanılan her türlü kereste, yutonk için özel kola ve fayans kolaları, silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva, taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri, süslü, renkli kaldırım taşları, renkli dekor taşları, süslenmiş farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular, her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.
3: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
8: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
3: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
8: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446, telefon 25 41 021 831. Santi.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

Mehmet'im yazmış. Yarın Kayseri yolcusu kalmasın. Pazartesinden itibaren Kayseri'den dinlemeye devam diyor. Eyvallah Mehmet'im. Yarın için Rabbim yolunuzu açık etsin. Dikkatli bir şekilde Türkiye varma niyetiyle. Oradan da yazarsın. Görüşürüz, konuşuruz inşallah.

Barış kardeşim sonunda uygulamayı indirmiş. Evet, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Orçun abim Salih kardeşime selamlar demiş. Onlara da kolay gelsin. Eyvallah Barış'ım. Demin ufak tefek teknik hatalar, sıkıntılar yaşadık. Şimdi uygulamayı indirdim. Bizi dinleyebiliyorsun. Sorun yok değil mi? Tamam. Sen bir onayla bana. Oradan. Tamam Barış'ım. Sana da kolay gelsin. Nerelerde bulunuyorsun? Köydesin herhalde. Köyde dinleyenler Sakarkaya'dan tüm evet. Aynen Barış'ım. Sakarkaya'nın gençlerine, herkese buradan selamlar.

0: Efendim bugünkü festivali kaçırmıyoruz. Şimdi Batrakya'nın en genç, en dinamik festivali başlıyor bugün. Bu yıl 19.sü düzenlenen Ketenli Gençlik Festivali 7 ve 8 Ağustos'ta sizleri unutulmaz 2 gün yaşamaya davet ediyor. Tamamen lise ve üniversite öğrencilerden oluşan genç bir yönetim ekibi tarafından büyük bir emek ve heyecanla hazırlanan festivalimiz her yıl olduğu gibi köy halkımız değerli desteğiyle hayat buluyor. 7 Ağustos'da yani bugün Yorgos Salikis, 8 Ağustos'da Aynur Aydın muhteşem konserleriyle sahnede olacak. Lezzetli yiyecekler, renkli yöresel sahne gösterileri ve birbirine eğlenceli etkinliklerle festival coşkusunu doyasıya yaşayacaksınız. Ayrıca sadece 1 euro karşılığında alacağınız çekiliş biletiyle motosiklet, umre ziyareti, iPhone 17, odun motoru, Dyson süpürge, PlayStation 5, tablet, televizyon ve daha birçok sürpriz hediyeyi kazanma şansı sizleri bekliyor. Çekiliş biletlerini festival alanından veya online olarak kolayca satın alabilirsiniz. Gençliğin enerjisi, birlik ve beraberliğin gücüyle hazırlanan bu büyük organizasyonda siz de yerinizi alın. 7 ve 8 Ağustos'ta 19. Ketenli Gençlik Festivali'nde buluşalım. Çünkü Batı Trakya'nın en genç ve en dinamik festivali sizi bekliyor.
1: Dankeşön Nedim'im, çok dankeşön, çok dankeşön. Master Travel'de 20 euroya Tempo Turizm işbirliğiyle birlikte sizi İstanbul'a götürüyor efendim. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri var. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecekliğiyle sizi hem Sofya'dan alıyorlar, hem İstanbul'dan, hem Selanik'ten, hem Atina'dan alıp getiriyorlar efendim. 3 milyon otele anda rezervasyon. Balayı paketleriyle birlikte Master Travel İskeçe'mizdeki sende yeni yerinde Gümbülcüne Sokağı 19'daki ofisinde. Her akşam Tempo Turizmi efendim, onu da bir söyleyelim. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz uygun fiyatları ile sizin isteklerinize ve beklentilerinize her konuda cevap veriyor Tempo ve Master Travel birlikte. Instagram ve Facebook'ta Master Travel yazın. İnternet sayfası da mastertravel.gr'dan fırsat kampanyalarını ve iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Master Travel'e iyi hafta sonları diliyorum. Ve to stay to Bobo, Seydan İdris hafta sonuna hazır dedim. Hafta sonu hazır. Bugün her cuma olduğu gibi yine çevirme var. Tabii siparişlere göre kokoreçleri de bulabilirsiniz. Köfteler, tavuk çevirmeler, kızarmış piliç, mangalın kokusu, etin dokusuyla buluşuyor. Ateşle dans eden lezzetler İdris'de, Seydan İdris'de, Tosteküto Bobo'da. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar da hizmetinizde. Mangalbaşı lezzetleriyle, çok çeşitli içecekleri ve geniş menüsüyle birlikte... Instagram'daki adresi Tosteküto Bobo 2534-031-202-698-7596-105.
0: Son mesaj Mert'ten gelmiş, bizim köyden. Bu da bilirsin, Celal abim, Avcı Celal var, alüminci, yolun üzerinde hemen.
1: Okey, okey.
0: Onun oğlu, ah, evet.
1: Merhaba Mert'e de.
0: Merhabalar Mert, namı diğer Patao, kante sinakri Patay. Onun şakası yok, evet.
1: Patay to gazi.
0: Evet. Patay kedi. Bravo, balgari. Taşımaz evi olarak katalamen tipota.
1: Ferrari Lamborghini.
0: Nedim abi sen de bir FM aç diyor. İsmini de Net FM kol.
1: Oo, oğlum, güzel.
0: Kral FM var ya, The King FM. Net FM neyimize bizim
1: Net
0: ya?
1: Net FM.
0: Yani.
1: Nedim FM.
0: Ayrı bir şey. Yani güzel bir şey yazmış aslında. Bilmiyorum. Net FM. Düşünülür. Bilmiyorum. Patronla bir konuşalım.
1: Bir konuşalım.
0: Evet. Bakalım ne diyecek. Yani 12 radyoyla başa çıkamıyoruz. Bir radyo daha ekledim mi tamam. Artık elleri kaldırır.
1: Baba'yı görüyorsun, Nedim ne harikalar yapmış, yine oğlaklar hazır, tuzluyorlar karabiber. Bak biraz biraz daha tuz at baba. Biraz daha tuz at, burada görüyorum bak tuzu biraz az sanki.
0: Vallahi babacığım helal olsun ya, adama bak uğraşıyor ya.
1: Uğraşıyor.
0: Yani tek tek bunlar var ya, çok uğraşmalı şeyler
1: bunlar. Tabii baba. Bunun pişirilmesi de kaç
0: saat? Tabii.
1: Mesela baba kaç saat sürüyor bir oğla pişirmek?
0: Rahat bir 4-5 saat gider. Rahat.
1: Gider değil mi? Yavaş
0: gider.
1: Yavaş.
0: Bence de onları. Evet. Yavaş yavaş suyu böyle iyice şey yapana kadar. Tabii.
1: Seydan Hanım bu arada tabii ki insanlar geliyorlar sana. Gerek radyodan duyarak, gerek başka yerden öğrenerek, giderek söylüyorlar. Duyuyorum gerçekten lezzetli yemeklerin varmış. Bende reklamım var diye söylemiyorum. Samimi söylüyorum. Tebrik ederim seni. Güzel işler çıkartıyormuşsun. Bravo. Böyle bu şekilde devam. Ve bakalım mesajlar var mı? Sende bir mesaj var mı? Yok, Hasan Çarıkçı sesli.
0: Olmaz olur mu? Senin mesajlar ardı ardına geliyor.
1: Sende var mı?
0: Bende şimdilik yok.
1: Tamam. O zaman istersen bir şarkı arası verelim.
0: Tamam.

0: Nedim Aylin kardeşimiz göndermiş bir mesaj. İyi dedin Nedim abi. Nedim abim de ben de kalbi her ne sebepten yaralı, buruk olan herkese kuyudan çıkmayı bekleyen, umut eden, sabreden tüm yüreklere, canlara armağan olsun derim. Müsaadeniz olursa selamlar abiler demiş. Az önce çaldın yani.
1: Evet, evet.
0: Ceyhun'un çırağı istemişti. O şarkı üzerine yorum yapmış Aylin.
1: Çok çok teşekkür ederim Aylin. Aleyküm selam bu arada. Sağ olasın. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Yani aramızda aşıklar da var. Kalbi kırık olanlar da var. Sevip de kavuşamayanlar var. Var da var. Kral FM'de hepsi var.
0: Kral FM dinleyicisiyle güzel. Tabii. Dinledim. Evet, saatler 12.52. Son böyle bir bakalım, sponsorlarımızı da okuduk, onları bir değerlendirdik. Bir teşekkür ederim sponsorlarımıza.
1: Canı gönülden teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde radyomuz ayakta kalıyor.
0: Sağ olsunlar, teşekkür ediyorum ben de. Alkış efektleri var orada istersen, onları biliyorsun. Evet.
1: Son bir şey okurum.
0: Tamam, oku.
1: Tamam. Şöyle bir verelim. Bu şekilde programı sonlandırıyoruz herhalde.
0: Aynen, var da bir 7 dakikalık bilgilerimiz var da. Biz tamam. Sadece teşekkür ediyoruz. Dinleyiciye teşekkür ediyoruz, sponsorlarımıza. Oku sen okumak istediğini.
1: Sonunda şey.

0: Bıcı Bacanan demiş ki, dedim benim şarkıları açmasanız da sizi seviyorum şarkımı işte, dedi biz mi unuttuk be ya?
1: Gözden kaçırdığımız bir şey oldu demek
0: olabilir.
1: Ki.
0: Olabilir. Kusura bakma Bacanan. İyi hafta sonları gençlik demiş Recep Bacanan, Küçük İstanbul Mannheim'den.
1: Eyvallah Recep abicim. Olur, belki kaçırdığımız bir şey olmuş olabilir. Çok mesaj geliyor, o yüzden kusur görme yani.
0: Olabilir.

0: Cantürk nerede dinliyorsunuz? Nerede çalışıyorsunuz bugün? Kolay gelsin. Cantürk Hikmet yazmış. Günaydın Ayşem abi, hayırlı yayınlar. Bir şarkı çalarsan mektebin bacaları arkadaşlarla seni dinliyoruz. Nerede çalışıyorsunuz Cantürk? Bir yaz bakalım.
1: Kolay gelsin.
0: Evet, kolay gelsin. Arkadaşın kim?

her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi. Vardığım yerde kalbim durdu durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

kurarım, dalarım uçsuz bucaksız. Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız. Ve sonra bir gece vakti bakarım, uyku kaçmış elimden.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
4: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
7: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
8: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
7: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
8: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
7: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
8: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
2: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Ksanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
3: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
2: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
3: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
2: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
3: Bölgesel boyama parlatma.
2: Oto farlarının boya ve parlatılması.
3: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
4: Bir numara.
2: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
2: Adres Ksanti Kavala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
3: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'da.